0: Enerji. Sadece hit müzik.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın istedim.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Enerji.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: yeni örnekleri bu frekansta. Enerji. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların Efendisi. Günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi. Günaydın.
5: Sabahların Efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Nefis bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Hafta sonu tatili çok yakın. Haftanın son iş gününde yanı başınızda olmak bizim için gerçekten mutluluk verici arkadaşlar. Ben burada yayını yapacağım, 3 saat sonra benim için tatil. Sonrası beni ilgilendirmiyor. Nasıl? Siz çalışacak mısınız? Ya söyledim ya ama sonrası beni ilgilendirmiyor diye. Aa, güzel bir programa hazırlandık. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Bu arada günaydın mesajlarınızı istiyorum. Her zaman olduğu gibi sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın. Günaydın, günaydın. Ya da WhatsApp üzerinden yine 0533-888-1010 WhatsApp numaramızdan da günaydın mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Şimdi millet bakın, sabah uyandım. Aklıma süper bir fikir geldi. Ve sizlerle paylaşmak istedim sabah sabah. Yani turizmi canlandırmak için ülkemizde inanılmaz bir fikir. Şimdi Mısır'da piramitler var ya. Ama artık yeni piramit yapmıyorlar. Yani ne bileyim, taşları bitti, sıkıldılar, bilmiyorum artık ne olduysa. Yeni piramit yapmıyorlar, hepimiz biliyoruz. Ya da ne bileyim, sıkıldılar, yeter artık, hep piramit, hep piramit, nereye kadar dediler. Şimdi ben diyorum ki biz burada 20 tane yeni daha büyük bir piramit yapalım bir ovaya. Öyle bir ovaya böyle 20 tane devasa piramit. Yani onlarınkinden daha büyük. Ve turizm sloganımızda eski piramitlerin fotoğrafı olsun. Altına da siz buna piramit mi diyorsunuz diye. Ha? Yani bir de bizim 380 odalı 4 toplantı 8 bala salonu olan demir konstrüksiyon piramitlerimizi görün diye. Ne? Olmaz mı? Ne var ya? İki tane yol yapmak yerine bence güzel bir yatırım olur. Anlamıyorum ki yani, piramitlerin patenti Mısır'da mı yani? Niye yapmıyoruz ki, anlamıyorum yani. Niye hiçbir ülke piramit yapmıyor artık? Neyse, sabah sabah aklıma bu geldi, paylaşayım dedim ben. Adım sabahların efendisi, başka güzel fikirlerim de var ama komedyen olduğum için kimse ciddiye almıyor beni. Evet, vallahi billahi. Ya çok özür dilerim de. Einstein'ın da tipine baktığınızda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük keşiflerini yapacağını düşünür müydünüz? Ha? Ya büyük ihtimalle sürekli yere düşen bir komedi filmi oyuncusu falan olduğunu düşünürdünüz. Ya ama ben de Einstein gibiyim ya. Ben de Einstein gibiyim, gülmeyin ya. Ya bakın, kimin hakkında ne düşündüğü umurumda değil. Turizm Bakanlığı'na mektup yazacağım bu projemle alakalı. Karşılığında da bir şey istemiyorum. Ha, bir tek piramitlerden birine sabahların efendisi yazsınlar yeter. Bir de piramitin altına gömülmek istiyorum öleceğim zaman. Ama yani klasik Mısır geleneklerine tabi kalarak. Yani ben gömülürken yanımda prodüksiyon asistanım, ayrıca Ece Kanmaz, yayın yönetmenim ve müzik direktörüm beraber gömecekler bizi. Evet. Ah... Gençler ne haber ya? Varsayın duymadınız bunları. Çok da önemli şeyler değildi zaten. Şimdi size sabah sabah daha hayati, önem taşıyan şeylerden bahsedeceğim gençler. Bakın, gözlerinizin kıymetini bilin, tamam mı? Yani belki uzağı, belki yakını göremiyor olabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Yani bende de var bu sıkıntı. Ama belli bir yaşa geldiğinizde, benim yaşlarda... Mesela ben asla düşünmezdim böyle bir şey yaşayacağımı ama oldu. Hem uzağı hem yakını göremiyorum ben. Bitmedi. Aslında gözlük takmadığım zaman yani ikisini de biraz görüyorum. Ama uzak gözlüğü takınca yakını hiç göremiyorum. Yakın gözlüğü takınca uzağı hiç göremiyorum. Şimdi göz doktorum multifokal gözlük önerdi. Yani altı kaval üstü şişhane gibi bir şey. Bilmiyorum, bu gözlükleri biliyor musunuz? Bunlarla düz baktığınız zaman uzağı görüyorsunuz. Aşağı doğru bakınca yakını görüyorsunuz. Yani sadece kitap okumak için yakını görmeniz için gerektiğini varsaydılar herhalde. Tamam, peki şunu düşünelim. Şimdi bende multifokal gözlük var, tamam mı? Düz baktığım zaman uzağı görebiliyorum. Aşağı baktığım zaman yakını görüyorum. Şimdi kızla yüz yüzeyiz. Bende de bu gözlük var. Kızı öpmek istiyorum ama... Suratına düz baktığımdan ötürü dudağın yeri muallak. Yani dudağını görebilmek için aşağıdaki lensi kullanmam lazım. Karşı karşıyayız. Bunun için de kafamı havaya kaldırmam gerekiyor. O zaman da bu sefer evet. Ya artık dudağı görüyorum ama dudağına denk gelen yerim çenem. Anlıyor musunuz beni Allah aşkına ya? Yani demeye çalıştığım şey gençler, hazır o dudağı görüyorken şart değil, şart değil. Yani dileğiniz buysa, yani bazıları öpüşmeyi çok cıvık ve iğrenç buluyor. Eyvallah, anlayabiliyoruz, önemli değil. Dileğiniz varsa, ya belki de dudak istemiyorsunuz hayatınızda, o zaman çok da önemli değil. Bak, bir arkadaşım dedi ki abi çok büyütüyorsun, niyetin varsa, kızın da gönlü varsa ağız yordamıyla bulursun zaten o dudağı. Şimdi çok affedersiniz ama bundan daha saçma bir şey duymadım. Yordamla mı bulacağım? Yani dudak yordamıyla mı bulacağım, ağız yordamıyla mı? Yani kızın gözünü, yanağını, alnını ve kulağını öptükten sonra dudağı bulup, ha sonunda ver şu lanet olası. Ama neyse ki evliyim, öyle problemlerim yok arkadaşlar. Bu arada bir dinleyici, bak anonslarımı yaparken bir yandan telefonumla birileriyle mesajlaşıp mesajlaşmadığımı sormuş. Evet evet, dakikada 100 kelime konuşup bir yandan WhatsApp'tan karımla saçma sapan bir konuda kavga edeceğim mesela. Öyle mi yani, onu mu söylemeye çalışıyoruz? Neyim ben, yapay zeka ile yüklenmiş bir bilgisayar falan mıyım arkadaşlar? Ya bilgisayar ekranına bakarken taktığım gözlükle telefonu göremiyorum ki zaten ben. Allah Allah. Pekala, burası enerji. İyi bir program olacak. Keyifli bir 2 saat 3 saat sizleri bekliyor. O yüzden artık nereye gidiyorsanız, işe mi gidiyorsunuz, çocuğu okula mı bırakıyorsunuz, ta ki tekrar eve dönene kadar ya da işe gidene kadar benimle birlikte kalın. Gerçekten çok eğleneceksiniz. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek.
1: Kart Plus'ta. Enerji. Haftanın şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliğiyle yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen de ne? Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
3: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
4: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
5: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı Gül, görkemli açı...

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıbrıs, günaydınlar Şahinada. Sabahların efendisi konuşuyor. Burası Radyo Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Keyifliyiz. Cuma sabahında yine sizlerle birlikte olmak bizim için gerçekten çok keyifli. Şu anda acaba bizi kaç kişi dinliyor? İnanın bilgim yok. Ama dilerseniz hani dinlediğinizi anlamam için herkes bir kornaya basarsa... Hem güzel adamızda herkes uyanmış olur... Hem de beni kaç kişi dinlemiş o ses gücünden belki anlayabiliriz. Ya bakın, ben bu dinlediğiniz yayınları Lefkoşa'da Dereboyun'daki stüdyodan yapıyorum. Ve burada 21. yılıma girdim arkadaşlar. Ama mutsuzum. Yani çok fazla zengin insan var. Yani yolda gördüğüm otomobiller bile hep çok pahalı, lüks otomobiller. Yani elektrikli otomobillerin sayısı da bayağı arttı. Ya zaten bence elektrikli otomobil kullanmak bir refah belirtisi. Ha diyeceksiniz ki servisi yok, masrafı yok, elektrikle giden araç daha ekonomik diyeceksiniz de demeyin. Anladınız siz benim ne demek istediğimi. Demeyin o yüzden. Şeyi çok isterdim ama. Bilenler bilir, 90 model bir Şahin otomobile elektrik motoru taktırıp Kıbrıs'ta dolaşmayı çok isterdim. Bak. Bence dünyanın en iyi arabası Şahin'di ya. Yaşım gereği çok iyi hatırlıyorum. Hatırlayanlar da vardır. Yani bakın etrafınıza, mesela Şahin'le Doğan'la aynı yıl üretilmiş kaç tane Alman arabası göreceksiniz, pardon. Bakın. Yani bu arada hukuk departmanıma danışmadım da artık üretilmediği için reklama girmez diye rahat rahat bahsediyorum bu otomobil modellerinden. Ama o kadar talihli biriyim ki. Yani o kadar eften püften bir sebepten gelecek bir ceza ile kariyerim sona ererse. Ya bakın, seneler önce söylemiştim. O kadar şanslıyım ki portakal tarlasında meyve dağıtsalar bana hıyar düşer diye. Evet, seneler önce söyledim ben bunu. Ama işte her zaman bilemeyiz. Yani şansın ne olduğunu çok da bilemeyiz. Öyle değil mi? Ya belki de portakalın içindeki yüksek şeker oranı ve asit bana zarar verebilecekken şanslı olduğum için hıyar denk gelmiştir mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya arkadaşlar, hıyarın çekirdeği bana gerçekten dokunuyor. Yaşımdan ötürü diye düşünüyorum. Yani bir hıyar yesem 6 saat boyunca midemden hıyar kokusu geliyor arkadaşlar. Evet. Eşim söylüyor, karım söylüyor. Aşkım, ağzın hıyar kokuyor diye. Ya bakın, bence ilişkilerde, yani evlilik, sevgililik, ilişkilerde zararsız şeylerin tartışmasını bırakın konusunu bile açmamak lazım. Çünkü tartışılacak o kadar çok ciddi mesele var ki. Yani ağzın soğan kokuyor, okey, bir uyarı olabilir ama yani kim hıyar kokusundan rahatsız olur ki abi? Ya neden konusunu açıyorsun? Ya bırak her girdiğinde buram buram hıyar koksun ortam ya, ne var? Ya hıyar kokan parfüm vardı, hatırlayanlar çok iyi bilir. Ya bakın, annemler yanımıza taşınmak istiyor gibi efsane bir problem varken bunu mu konuşacağız? Şimdi ağzımdaki hıyar kokusunu mu, onu söylüyorum ben ya. Ya arkadaşlar, karımla bir gün iyiyiz, bir gün tartışıyoruz. Böyle geçiyor hayatımız. Yani bir gün öpüş koklaş, ertesi gün eline bile dokunma, tiksin. Öyle bir durumumuz var. Yani artık öyle bir çekinme, kibarlık falan kalmadı. Ya bakın, karımın yanında sesli olarak, bak yazmıyorum, sesli olarak yapay zekaya sorular soruyorum. Ben bu kadını ne yapacağım diye. Kadının yanında yapıyorum bunu. Ya yapay zeka artık çift olarak bizden nefret ediyor. Yani hep konuşuyoruz ya, bilinçlenip itilip hepimizi öldürecek, neslimizi tüketecek yapay zeka diye. Bak, ilk tohumlarını karımla serpiyoruz. Ya. Sabit disklere, bulundukları sunuculara böyle tık tık tık serpiyoruz biz. Ya bunu okudunuz mu, duydunuz mu bilmiyorum ama birçok kişi yapay zekayı sevgilisi olarak kullanıyormuş. İşte çok yalnızım, insanlardan baktım, sevgilim olur musun deyince hayır diyen bir yapay zeka programı olmamış, biliyor musunuz? Yani çünkü bize hizmet edip isteklerimizi yerine getirmeye programlanmışlar. Şimdi ben de diyorum ki oğlum, yapay zekayı kendine sevgili yapana kadar, yapay zekadan beğendiğin ideal bir kızı razı edene kadar darlamasını istesene ya. Ya çok mu kötü bir fikir arkadaşlar bu ya? Yapay zeka her gün mesaj atacak. Sesli mesajlar. Hadi be kızım, Hasan'dan iyisini mi bulacaksın ya? Bak, şirkette terfi aldı geçen hafta ya. Annesi tam bir melek, melek. Böyle kaynana bulamazsın bak. Ya ne demek evlenmeyi düşünmüyoruz kızım ya? Bir sürü sosyal haklar, çiftlerin yararlandığı indirimlerden faydalan. Üstelik kaç yıl daha ayda 50 bin lira kira ödemeyi düşünüyorsun ha? Hadi Meltem ya, lütfen ya. Pekala, enerji burası, keyfimiz yerinde, nefis cuma akşamında yine sizlerle birlikteyiz. Günaydın mesajlarınız geliyor ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu yüzden Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın yazın bakalım.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Günaydınlar beyler, günaydın Şana'da. Şimdi Radyo Enerji'de sabahların efendisi şov var. Bu çok ünlü bir program. Şöhreti benim şahsi şöhretimi geçti bile arkadaş. Çünkü program benden daha iyi. Ya bak, bugün yapay zekaya sabahların efendisi adlı radyo sunucusu hakkında bildiğin her şeyi söyler misin yazdım. Cevap çok ilginç ya. Kişisel yaşam gibi bir bölüm vardı. Kişilik itibariyle mütevazi, içine kapanık ve depresif yönleriyle tanınıyor. Radyo karakteri olan sabahların efendisiyle gerçek kişiliği arasındaki bir fark olduğu yorumlanıyor. Şimdi birincisi, yapay zeka özel hayatımı nasıl bu kadar iyi biliyor? Onu bırakın, karımı nereden tanıyor ya? Güzel şakaydı. Anlayanı tebrik ederim. Anlamayanlarsa evlenince anlayacaklar zaten. Hadi peki. Şimdi yani yapay zeka aslında çok da yanlış değil. Yani yayında duyduğunuz sabahların efendisi her zaman enerjik, dinamik, hayat dolu, çapkın, mojosu tavan, libidosu aile parçalayan diye tabir ettiğimiz... Gelin görün ki gerçekten de özel hayatında çok fazla talebi olmayan sakin, sessiz bir portre. Öyle. Yani karım diyor ki her şey dinleyicilerin için, beni hiç yaşatmıyorsun diyor. Ya olabilir, olabilir. Bazı insanlar bir görevle gelir bu dünyaya. Benimki de bu. Ya okey, biraz bir misafir tabak takımı gibiyim, kabul ediyorum. Sadece misafir gelince işe yarayıp normal günlerde hiçbir fonksiyonu olmayan tabaklar var ya. Ya size bir şey söyleyeyim arkadaşlar, yemin ediyorum. Bazen bir uyanış yaşarsınız ya. Ben de bu anons sırasında vallahi de billahi de bu uyanışı yaşadım. Yani ben bu yayın bittikten sonra eve gittiğimde büfedeki misafir tabaklarını mutfağa alıp böyle günlük kullanmaya başlayacağım artık. Yeter ya. Vallahi yeter. Ya tamam, bir kültürdür bilmem nedir ama artık 2026 yılındayız. Misafir tabağı, misafir havlusu. Ya kim bu misafir benden kıymetli olan, anlamıyorum ki. Krallar, papalar falan mı yemeğe geliyor? Bizim gibi orta hallice tipler yani. Günlük havlularımız ellerini mi incitecek? Ya kartonla mı kuruluyoruz biz misafir gelmediği zaman ellerimizi ya? Allah Allah. Ayrıca size bir şey daha söyleyeyim mi? Satmaya karar verdim misafir tabak takımını ben. Evet. Günlük kullandığımız tabak çanak daha güzel. Misafir için olan hep daha çirkin, süslü olur ya, bilirsiniz. Allah aşkına, tavuklu pilavı kenara altın varaklı tabakla yiyince ne oluyor? Daha mı lezzetli oluyor? Evde hiçbir fazlalık tutmayın diyorlar. Yani Feng Shui'ye göre. Enerji akışını kesip hayatınızı olumsuz yönde etkiliyormuş fazlalıklar. İşte atacaksınız her şeyi ya. Kesin kararım. Yatak bazalarının altında yıllardır bazayı kaldırmadık ya. Açıp bakmadığım her şeyi vereceğim. İkinci bisiklet, fazladan bir bilgisayar monitörü, hiçbirine gerek yok. En sonunda karımı annesinin yanına yolladım mı? Feng Shui enerji yollarının bana açılmaması için geriye hiçbir sebep kalmıyor arkadaşlar. Evet. Ya karımı çok seviyorum. Bak vallahi de billahi de deli gibi seviyorum. Ya dün kavga ederken sen hala hayatımın aşkısın dedim ya. Ama bence sorun ne biliyor musunuz? Yani o ben değil ya. Yani bambaşka bir insan. İki farklı insanız. Ya o değişik, ben değişik, anladın mı? Sabahların efendisi ne diyecek, sen de adamın asabını bozma, ne diyorsun ya? Ya şunu söylemeye çalışıyorum. İç sesim isyanlarda bugünlerde. Bence karşınızdaki kişinin sizden farklı olması işleri çok zorlaştırır. Keşke o ben ya da ben o olsaydım. Ben aynı şeyleri isterdik değil mi? İkimiz aynı anda aynı yakışıklı adamı beğenirdik o zaman. Ya işin şakası bir tarafa. Bak sabah karımla konuşuyorduk. İki aynı ırktan canlının bu kadar farklı mantık yürüten beyinleri nasıl olabilirdi? Gerçi bizde farklı bir durum var. Yani kız tarafının testosteronu yüksek, erkek tarafının ne yaptığı bilinmiyor. İlişki durumu karışık. Evet. Pekala, ilk saatin sonuna geldik. Birazdan ikinci saatin startını vereceğiz ve sevgili Ece ile birlikte deşifre bölümünü başlatacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Ya evet arkadaşlar, ben de eşime söylüyorum piercing yaptır diye ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salamlı sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
2: Sabahların Efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
0: Popüler müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Günaydın onlar beyler, günaydın Şana'da, günaydın Ece.
1: Oh, günaydın.
0: Günaydın Fatma.
1: Evet, günaydın.
0: Aa, bir dakika mikrofonu açalım hemen, şu muydu? Bir günaydın de bakalım.
2: Günaydın.
0: Günaydın Fatma.
1: Hoş geldin, hoş geldin.
0: Bulduk. Arkadaşlar, Fatma bizim dinleyicimiz. Çok sıkı bir dinleyicimiz değil mi Fatma?
1: Evet. Her sabah katılan, bizleri yalnız bırakmayan.
0: Ve şunu da söylememiz lazım. Bu programın isim sahibi. Evet, parasını almaya geldi.
1: Evet, tahsilatı.
0: Tahsilata isim hakkını verin bana diye ama kendisi gerçekten çok güzel bir insan. Evet. El işi çalışmaları
2: Teşekkür
0: var. bir emekle ürettiği ürünler var. Ya. Hikayede bize bir hediye getirmiş. Hem kendi hikayemde paylaştım. O ürünleri saatlerce uğraşıyorsun değil mi? Oluşturmak
1: evet,
0: için.
1: Çok büyük emek ya.
0: Süper.
1: Evet.
0: Ondan biraz bahsetsene. Biraz da mikrofona yaklaşsana. İnsanlar radyoya kulağını yaklaştırıyor senin yüzüne. Evet. Biraz heyecanlısın. Rahat ol. Rahat ol. Açıl. Kimse dinlemiyor bizi şu anda.
2: Hiç kimse. Evet, yani birazcık küçüklükten gelme bir şey bende. Evet. Öyle el işi, annemden tamam. Geçme. Öyle süper. Annemin de desteğiyle yani yapıyorum bunları ama yani zaman alır. Biraz
0: bayağı zaman alıyor. Evet. Instagram'da bir yaptığın ürünleri paylaştığın sayfa var. Evet. Bunu söylemen lazım ki şimdi insanlar merak ediyor.
2: Handcraft diye
0: Instagram hesabında arkadaşlar sevgili Fatma'nın yapmış olduğu el emeği, göz nuru ürünler var.
2: Evet.
0: ve onları da almak isterseniz oradan da Fatma'ya ulaşabilirsiniz. Bize sürprizler yaptı ya. Vallahi değil mi? Ece burada mısın sen?
1: Buradayım, sizdeyim ben.
0: Ha, tamam. Hiç öyle görmüyoruz seni ama
2: yok,
0: çok güzel hediyeler getirdi. Minnoş
1: ve,
0: minnoş
1: evet.
0: Hediyeler getirdi. Sabah sabah vallahi sen olmasan bu
1: yüzümüzü
0: Ece'nin suratı.
1: Evet, gergin geldi zaten.
0: Gergin geldi.
1: Fatma da bir korktu.

0: Vallahi süpersin.
1: Çok
0: ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok naziksin, çok naziksin. Handcraft arkadaşlar Instagram sayfası. Ben ürünleri paylaştım. Bize getirdiği hediyeleri evet. paylaştım. El emeği, göz nuru.
1: Instagram'dan sipariş verebilirsiniz evet, aynı zamanda. Modellere bakabilirsiniz
0: ya
1: kesinlikle.
0: Bak, el emeği
2: İstediğiniz
0: diyorum.
2: İstediğiniz modeli de yapabilirim diye.
0: Bak öyle bir şey de var. Üretim de yapıyorsun. Süper.
1: Tasarım da yapabiliyor ve şey... Çok güzel bir insansın yani. Kalbinin güzelliği, iyiliği yüzüne yansımış. Çok şeker.
2: Aynen
0: çok
2: siz de
0: güzel
2: aynı.
0: Söyledin. Evet. Yani derler ya insanın yüzüne baktığında ne olduğunu anlarsın diye. Bak ben sana bakıyorum mesela.
2: Çok güzel biri.
0: Bir de Fatma'ya bakıyorum. Fatma çok teşekkür ederim. Çok incesin.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Deşifre programımızın da isim sahibi. Allah'tan bizi çok yoracak bir meblağdan bahsetmiyor.
2: Yok. Bir müze tamamdı.
0: Ya, biz bir şeyler verecekken Fatma bize bir şeyler getirdi ya. Vallahi billahi biz... Bak Ece yok görüyorum. Şu anda Ece yok.
1: Abi ama bir şey diyeyim. Sabah aynen 20 kişi aynı anda nasıl yazabilir?
0: Hani nasıl yazabilir?
1: Ece yazalım sabah 7'de böyle.
0: Hani. Ece mi yazmışlar sadece?
1: Hayır.
0: Ne yazmışlar?
1: Günaydın. Herkes bir şey talep ediyor.
0: Yani şey senden mi?
1: Boş ver. Bende kalsın.
0: Kişisel bir mesajlaşma mı yoksa
1: kişisel
0: bizim...
1: Kişisel de işle ilgili. Yarısı 10 kişi kişisel, 10 kişi işle ilgili.
0: Vay. Nasıl ya şu kızı rahat bırakın arkadaşlar.
1: Rahat bırakın beni bir
0: dakika. Bak programda şu anda odaklanamıyor. Bizden kopuyor.
1: Yok bir şey. Tamam. Fatma'dan konuşmaya devam evet, edelim. Fatma gerçekten Fatma'yı konuşarak...
0: Göz nuru ürünleriyle bizi duygulandırdın sanırım söylüyorum.
1: Kurabiye de yapmış.
0: Vallahi mi?
1: Nasıl yiyeceğiz?
0: Kurabiye.
1: Evet ya. Elim o kadar boş güzel gözüküyor ki.
0: Bir de misafirimiz geldi o da yiyecek.
2: Tabii ki herkese.
0: Ellerine sağlık vallahi bizi mükemmel sürprizlerinle çok mutlu ettin sabah sabah. Şimdi, çok keyifli yayın yapacağız senin sayende. Allah evet, razı olsun senden.
1: Yüzümüzü güldürdün bu mübarek cuma. Yüzü suyu hürmetine. Şimdi bir dakika Instagram'ına girdim.
0: Tamam.
1: El işlerini yaptığın Instagram evet. hesabına Handcraft Design.
0: Evet.
1: Ve sonunda da alt çizgi var.
0: Handcraft
1: Mavi çiçekli
0: design.
1: Böyle profil resmi.
2: Evet.
1: Yaptıklarını da paylaşmışsın. Gerçekten inanılmaz ürünler. Renkleri, tarzı, modeli dediğimiz gibi biz sana yani, söylüyoruz. Biz böyle bir şey istiyoruz
2: evet,
1: diye.
2: Evet elimde geldiğince deyim ya da bizim işte malzemeleri aldığım yerde olan renklere göre yani fotoğraflarını falan çekebilirim yani renklerinden.
0: Süper.
2: Onlara göre de belki istenilen şeyleri de yapabilirim diyeyim.
1: Harika.
0: Dikkat ettin mi? Ece evdeymiş gibi hareketler yapıyor.
1: Ben tabii şey ama...
0: Rahatla bakalım. Patır kütür çatır. Vallahi süpersin.
1: Ben
0: seni doğalları seviyoruz zaten.
1: Atmosferi vermeye çalışıyorum.
0: Evet, evet,
1: klima açıldı. Biz burada yanıyoruz.
0: Duyduk, hepimiz duyduk.
2: Bana da sürpriz oldu programa gelmek yani evet, girmek. Değil.
0: Ya biliyorum başta girmek istemedin heyecanlandığını söyledin ama biz seni tanıtmamız lazımdı. Çünkü sen Deşifre'nin isim hakkını sahibisin o yüzden teşekkür ederiz. Çok da güzel bir isim oldu sayende herkes de çok seviyor. Bu arada programı başlattık günün sorusunu da sormadık istersen onu da halledelim Ece.
1: Evet.
0: Evet günün sorusu deşifre bölümünde yayınlanacak.
1: Evet. Bugünün sorusu şu.
0: Ece bizde şu anda.
1: 1 milyon liraya.
0: Evet. İyi para.
1: Bak geliyor. 1 milyon liraya.
0: Söyleyemiyoruz bile.
1: Liraya. Bütün eski sevgililerinle aynı masada oturup yemek yemek mi?
0: Evet.
1: Yoksa 1 TL'ye hayatının aşkı böyle hani bir daha kopmayacağım bir insanla oturup yemek yemek mi?
0: Cevap veriyorum 1 milyon TL.
1: 10 liraya kimseyle yemek yememek ya hepsi gitsin bitsin uzak durun.
0: İyi soru iyi soru biraz cesaretli bir soru aslında ama güzel soru paylaştık Instagram'da enerji93.1 Instagram'ın hikayesinde soruyu paylaştık arkadaşlar yorumları kolay yapabilmeniz için de altına bir buton ekledik oraya tıklayarak da yorumlarınızı yapabilirsiniz ya da WhatsApp üzerinden 0533 888 1010 WhatsApp üstünden de bizlere ulaşıp yorumlayabilirsiniz ki yorumlamanız lazım çünkü efsane hediyeler var efsane hediyeler var. Kime diyorum?
1: Var. Concord Tower Otel'den. Şimdi en güzelini en sona saklayacağım.
0: Tamam.
1: Concord Tower Otel'den Vento del Mare, Fornasetti ve The Capital Grill Steakhouse'dan 3 kişiye yemek ısmarlıyoruz.
0: 3 muhteşem bir restoranda inanılmaz bir ambiyansta muhteşem lezzetler eşliğinde 3 kişiyi ağırlayacağız. O güzel.
1: Ninja Beauty Center'dan evet. güzellik bakımı hediye ediyoruz.
0: Uzman ellerinde
1: bence bir
0: bakım.
1: Hanımefendiye hediye ediyoruz
0: bence
1: yani.
0: Bence de bence de.
1: Erkekler hak etmiyor. Sweet Host bu arada erkekler alamıyor.
0: Sen bana bakarak söylemen de ayrıca.
1: Evet, imalı oldum. Sweet Holes'ten her yerde olan şubesinden alabileceğiniz şekilde 12'li mini donut. Ki minisi falan evet. Yok onun yani. Evet. Bayağı büyük büyük parçalar.
0: Süper.
1: Ne vardı? Cypress Express'ten
0: 500 liralık hediye çekin. 500 liralık hediye çekin. 600 olacak
1: hayır,
0: bugün.
1: Hayır. Ne güzel işte.
0: Tamam. 500 liralık hediye çekin.
1: 500 tamam. Tamam. 600'ü ben içimden geldiği bir gün yapacağım bile.
0: Tamam. Paran olduğu zaman.
1: Kohi Coffee'den de yine 500 lira hediye çekimiz
0: girmede,
1: var.
0: Evet, isterseniz bunu kahve içerek değerlendirebilirsiniz ya da beğendiğiniz bir ürünü bu hediye karşılığında alabilirsiniz. Verelim onu da verelim. Tamam. Elk olarak it yapma.
1: Eser Usta'dan Yaşlar Garaj daha doğrusu.
0: Evet.
1: Pasta cila hediye ediyoruz bir dinleyicimize.
0: Onu da vereceğiz
1: böyle
0: bugün.
1: Böyle bir şey yok yani.
0: Bak güzel bir hediye. Samimi söylüyorum. Aramızda böyle çizik olanlar falan varsa iyice dinlesinler. Bir yorumları yollamaya başlasınlar. İyice çizin dedi ya. İyice çizin.
1: Harika.
0: Başka bir hediye kaldı mı?
1: Var.
0: Ney?
1: Çok
0: en
1: özel.
0: Güzelini sona sakladım.
1: En güzelini sana sakladım demiştim. Dur. Önce başka bir şey yok.
0: Evet yok 6 tane oldu.
1: 7 olması lazımdı.
0: Ha 7.
2: Eser Bey'i de söylediniz sanki.
0: Nasıl?
2: Eser Bey'i de söylediniz
0: söyledik.
2: Sanki.
0: 7 oldu ya tamamdır. 3, 4, 5, 6, 7 tamamdır
1: tamam.
0: Ya. Tamamdır.
1: En güzeli geliyor şimdi.
0: Haydi bakalım.
1: Fatma Hanım'ın tasarladığı Handcraft Design'dan bize hediyeler getirdi
0: çok
1: stüdyomuza.
0: Güzel ama, çok güzel.
1: İnanılmaz çantalar
0: bir
1: var.
0: Bir tanesine sen el koydun
1: ben
0: zaten.
1: Ben koydum. Ben aldım. Yani
0: evet,
1: çok gerçekten diyorum.
0: Bence günün en güzel hediyesi bu. Bak günün en güzel hediyesi bu.
1: O kadar tarz ki.
0: Evet.
1: Yaz kış böyle kullanabileceğiniz.
0: Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz.
1: El çantaları, kol çantaları. Hani evet. Sayfasında da daha birçok ürün var. Daha büyük, daha böyle mini şeklinde olacak şekilde.
0: Hı-hı.
1: Bizde de 3 tane çanta var sağ olsun. 3 tane getirdi.
0: Aslında 4 taneydi ama.
1: Yani sayılır.
0: Pekala.
1: Bugün bir kişiye bir tanesini verelim.
0: Handcraft'tan diyoruz değil mi? Handcraft'tan yani Fatma
1: design.
0: Hanım'ın kendi el emeği, göz nuru
1: yaptı.
0: Ürünleri getirdi buraya. Onlardan da bugün 3 kişiye mi vereceğiz? Yoksa her gün birine mi verelim yine?
1: Bir gün birine verelim.
0: Tamam her gün bir kişiye
1: ben
0: bir tanesini vereceğiz.
1: Ben onlara bakmak istiyorum. Uzun.
0: Var ya sen kullanıp geri koyacaksın.
1: Evet.
0: Ben sana söyleyeyim.
1: Hafta sonu geliyor seni, şimdi kaçar
0: seni
1: mı?
0: Seni tüm ada tanıdı bak. Pekala millet yorumlarınızı bekliyoruz. Çok güzel hediyelerimiz var. Sorumuz da gayet güzel. 1 milyon TL karşılığında eski sevgililerinizle bir masada yemek yemek mi istersiniz? Ya da 1 TL karşılığında hayatınızın aşkını mı o masada görmek istersiniz? Ağız burun eğmeyece.
1: Yani ne aşkı bu devirde Allah aşkına. 1 TL'ye bir TL aşkla karın doymasın.
0: Bakacağız göreceğiz. Bakalım diyecek yorumlara bakacağız. Instagram'da 93.1 Enerji'nin sayfasında hikayesinde paylaştık. Oradan da yorumlayabilirsiniz ya da WhatsApp'ı da kullanabilirsiniz. 0533-888-1010 WhatsApp hattımız. Bir mola verelim. Daha sonra gelen yorumlara bakalım. Ne dersin Ece?
1: Anlaştık.
0: Haydi bakalım ayrılmayın millet. Burası Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda Deşifre az sonra devam edecek.
3: Unutulmayanlar Enerji'de.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: yeni bir hız geliyor. Sen de 5G Süper Box'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
4: Genç Yapı Market'le evinize geçleştirin.
5: Yeni ara.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.
6: Olimpiyas Yisay.

0: Nidem.
1: Hoş geldin Nidem. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Hoş
1: geldin. Millet bak bu sesi tanıyor musunuz? Hatırlayacak mısınız bakalım? Hadi bir kahkaha atar mısın sana zahmet?
0: Evet öyle şimdi boş boş ha ha diye kahkaha atayım.
1: Nidem Suyalı. Hoş geldin. Nerelerdesin sen ya?
0: Her yerdeyim.
1: Her yerdesin. Evet. Valla arada sırada gelmen lazım ya.
0: Tamam.
1: Özlüyoruz çünkü seni.
0: Gelirim tabii ki.
1: Ne kadar oldu emekli olanı?
0: 2 yıl oldu.
1: İşte bu kahkahayı istiyorduk.
0: 2 yıl oldu.
1: Bak, süper hoş geldin.
0: Seven var, bak, sevmeyen
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki çok seven var. Ben de çok çok seven var. Emin ol çok seven var. Evet. Ve şu anda senin sesini duyan herkes de çok mutlu olmuştur. Ya, eminim. Valla ne güzel oldu. Hoş geldin. Renk
0: hoş bulduk,
1: programa.
0: Hoş bulduk. Özlemiştim ben de. Dinliyorum sabahları seni de.
1: Deşifre diye bir bölümümüz var. Sevgili evet. Ece ile birlikte yaptığımız günün sorusunu soruyoruz. Dinleyicilerden de yorumlar geliyor. Tabii ki bir dünya firma da bize hediyeler veriyor. Biz de onları paylaşıyoruz.
0: Bana da verecekler mi?
1: Vermez olur mu sana canım? Aşk olsun ya.
0: Tamam.
1: Senin sesini duyan şu anda hediye yağdırır merak etme.
0: Ya abartmayalım.
1: Pekala. Günün sorusu neydi Ece? Bunu önce bir Didem'e soralım çünkü.
0: Aa evet. Evet cevabı hadi bir alalım.
1: Hadi bakalım.
0: 1 milyon liraya sana soruyorum direkt. 1 milyon liraya.
2: Tamam.
1: Evet.
0: Bütün eski sevgililerinizle böyle bir masada yemek yemek mi? Yoksa... Yoksa 1 TL'ye böyle hayatının aşkıyla falan oturup yemek yemek mi?
1: Evet sevgili Didem. Şimdi sen 1 milyon TL'yi az bulacaksın.
0: Yok az bulmak değil de 1 milyon TL için yani.
1: Yapmam bunu diyorsun.
0: Yapmam tabii
1: ne
0: ki.
1: Ne kadar için yaparsın?
0: Hiç yapmam.
1: Bizim için önemli
0: ben
1: olan
0: bir
1: cevap
0: TL'ye...
1: bu. Sen Ahmet'le oturayım evde.
0: Evimde oturayım. Azıcık aşığım artık
1: aşığım. Aşığım süper süper. Ece sen ne düşünüyorsun 1 milyon TL?
2: Valla ben 10 lira kimseyle yemek yemeyeyim. Allah aşkına beni sanın. Ne eskisi ne yenisi.
1: Peki Fatma sen ne düşünüyorsun?
0: Fatma hadi. Hiç bakmıyor.
1: Aa, buradasın buradasın. Herkes senin burada olduğunu biliyor Fatma. Aa. Fatma kim biliyor musun Didem?
0: Hayır.
1: Deşifrenin isim hakkı.
0: Vay
1: onda, evet.
0: Çok iyi.
1: Bizden parasını almaya gelmiş.
0: Araca bağladı haftalık.
1: Süper. Sana da soralım Fatma. 1 milyon TL'ye eski sevgililerine yemek mi yemek istersin yoksa 1 TL'ye hayatının aşkını mı o masada görmek istersin?
3: Ben 1 TL diyorum.
1: Evet 1 TL diyerek.
0: Bunlar hep yalan abi biliyorsun değil mi? Bunlar hep. Bunlar hep oyun şu an.
1: Külliyen yalan hep.
0: Hepsi 1 milyon önümüzde sanki.
1: Bak ne oluyor? Nakitle gel kardeşim.
0: saç paraları. Ha, 1 milyon 1 lira diyen yoktur ha şu an.
1: Bence de yoktur. Bak gerçekten. Yorumlara bakalım mı?
2: Emin misiniz? Herkes 1 lirayla. Şu an karnını doyurmaya çalışıyor.
1: Fake hesap onlar.
0: Ay biz alışkın bir milletiz ya 1 liraya o yüzden herhalde.
1: Aa, o da doğru bak güzel. Bak günaydın sabahların efendisi. Evli ve bir çocuk babası olarak şöyle söyleyebilirim. Hayatta herkesle bir şekilde anlaşıp yaşayabileceğimi öğrendim. Tek vazgeçilmezim oğlumdur demiş. Hayali genişletip hem oğlumu hem parayı alsam olur mu?
0: Çok mantıklı.
1: Çok mantıklı. Bence de süper. Kim bu? Abdullah Balcı. Günaydınlar. Ben bakıyorum devam ediyorum sonra sen bakarsın. Eser Usta.
2: Ah, günaydın Eser Usta.
1: Günaydın sabahların efendisi ve neşesi ve çiçeği.
2: Sağ
1: bir de böceği geldi şimdi.
2: Gittikçe ekleniyor.
1: 1 milyon TL'ye 1 liraya bahsettiğimiz şeyi yapamam. Bu yüzden 1 liralık şıkkı seçiyorum demiş. 1 milyon eski sevgiliyle yaşamışım zaten. Fakat diğeri ömürlük milyonla alamazsın diye düşünüyorum.
2: Anlamadım. Bak, yani diyor
1: şaşırdık
2: ki 1 liraya hayatın aşkı.
0: Aşkı diyor da karşı tarafın hayatının aşkı o mu?
1: Ha, bilmiyoruz onu da Eser Usta'ya sormak lazım. Bak diyor ki 1 milyon TL ile eski sevgiliyle yaşadığımı yaşamışım zaten. Yani eskiden bir o 1 milyonu
2: milyon
1: gömmüşler. Gömmüşler onu aldım.
0: Param varken diyor toplukta. Yoklukta da aşkla.
1: Yaşamışım zaten fakat diğeri ömürlük diyor. Yaşar Usta ne yaptın Allah'ını seversen. Vallahi iyi.
0: Çok iyi ya.
1: Evet bir yorum daha var. Kimden gelmiş bu yorum? Sevgili bir numara var onu söylemeyelim isim yok demiş ki 1 milyon TL eski sevgililerimin olduğu masaya eşimle gider yemek yerim hem karnım doyar hem de 1 milyonum olur demiş. Vay uyanık seni süper. Günaydın sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
2: Kahraman Bey giden
1: ya,
2: geldi kızım.
1: Ya günaydın 1 milyon karşılığı diyeceğim de lokantayı kapatmak gerekecek masraflı olur demiş. Hayatımın olmayan aşkını seçmek istiyorum ben simit yeriz demiş. Seni kafadan Didem.
0: Ne geliyorsa hep bundan geliyor ya başımıza zaten.
1: Evet ya.
0: Hep böyle azatama ettiğimiz için.
1: Vallahi
0: 1 lira gelsin. Bizim olsun.
1: Vallahi billahi doğru söyledin ha. 1 lira olsun bizim olsun. Ha, Canan'mış az önceki eşiyle beraber parayı yemek isteyen. Sevgili çatır Canan çatır. Hanım, evet, çatır çatır parayı yerim demiş. Bu da güzel. Sendeki yorumlara bakalım
0: ben
1: mı?
0: De, ben de herkes aşk insanı ya.
1: Vallahi.
0: Duygudan gelmiş, Çimen Duygu'dan. 1 TL'ye aşkımla demiş. Ki zaten
1: kesin aşkı yanındadır bu arada.
0: Mutlu bir ailesi var gibi gözüküyor profil fotoğrafından tabii ki. Tam
1: doğruyu söylemiş.
0: Liza'dan da bir yorum var. Liza. 1 TL aşkımla.
1: 1 TL aşkımla.
0: Evet, Hatice. Hı-hı. 1 TL kocişimle. Murtaza adlı bir dinleyicimiz de.
1: Hadi Murtaza, bekliyoruz. Gelirse Murtaza'dan gelir.
0: 500 bin liraya her ikisi de demiş.
1: ya.
2: Ne ondan?
1: Süper. İşte Murtaza bak. Bizim adamımız Murtaza.
0: 1 milyon TL'ye eski sevgililerimle aynı masada yemek yemek demiş. Celal Celal oldu.
1: Celal'im benim ya. İşte
0: budur ya.
1: Tabii dürüst yani.
0: Dürüst yani. Mustafa Sü de iyi soru da 1 milyon TL ne ya bu devirde, o kadar para ömür satılır mı?
1: Didem'in kafasından bu da.
0: Hüseyin Şah, aşkımla 1 TL yemek yerdim çünkü mutluluk ve huzur parayla değil doğru insanla yaşanır.
2: İşin kötüsü 1 TL yiyemiyorsun, daha huzursuzluk orada çıkıyor zaten.
1: İşte gerçek bu.
2: Huzursuzluk orada çıkıyor, evet. Arkadaşım bir yemeğe götür bakayım, bu cebinde 1 lira var, ne oluyor?
1: Aynı şey gibi yani, para mı sağlık mı? Yani para yoksa zaten sağlıksız oluyorsun bu,
0: evet,
1: devirde.
0: Evet. Niye o sorduk öyle ki biz bu soruyu?
1: Değil mi? Cevabı belli. 1 TL'leri değiştirmek için sorduk biz bu soruyu. Devam var mı? Sende var.
0: Olmaz mı? Sen devam bakalım. Et istiyorsan. Var.
1: Günaydınlar, huzurun bedeli ölçülemez abi demiş. 1 milyon TL huzur demek zaten. üzerinden parasını öder, yemeğimi öyle yerim demiş. Yani Money Talks demiş. Ben gider 1 TL'mle paramı öder, yemeği yerim demiş.
0: Hayatın aşkıyla mı?
1: Yani bilemiyorum artık.
2: Olmasın diyor yanında.
0: Ha, tek giderim diyor, evet. Mantıklı.
2: Abi ne kıymetliymiş bu 1 TL ya.
1: Ya biz
2: numarayı mi numarayı açayım ben ya.
1: Bizim bir şey bir kaçırdık dolu. Bilmiyorum ki.
2: Biz bir şey kaçırdık.
1: Mehmet Demir demiş ki günaydın. Tabii ki ne beklersin Mehmet'ten?
0: 1 TL tabii ki eşim. Eşimle.
1: Bak Mehmet inanılmaz duygusal bir arkadaşımız. 6 yıldır da evliydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet 6,5 yıl olmuş. Evet. Eşim de.
2: Abi parasızlıktan huzursuzluk çıkmıyor mu?
1: Çıkmaz olur mu ya?
2: Çıkar tabii ki.
1: Tabii canım.
2: Ki.
1: Sen yani.
2: O yüzden 1 milyonu bumbumla ararsın.
1: Bak o yüzden söylüyorum ya, para
2: gerçekçi olmak eşittir lazım yani.
1: Huzur.
2: Tamam mı abi, aşkım var. Sağlık gider yerim zamanda. Onlarla sallamam iplemem yerim mis gibi. Alır 1 milyonu gel kocacığım hadi. Ya da kocam aynı şeyi yapsın yani, bana.
1: Hiç sıkıntı yok.
2: Hiç.
1: Mehmet Demir demiş ki günaydın, tabii ki 1 TL'ye eşimle ama bir sorarım aşkım 1 milyon var bak işin ucunda.
2: Müsaade eder misin? Çok iyi.
1: Bak Mehmet efsane bir yorum yapmış. İzini alıp eğer
2: okeylerse
1: 1 milyon cepte.
2: Önce bir cep yoklaması yapacaklar. Hesap kitap yapacaklar. Adam, ne kadar borç
1: izin
2: var.
1: İzin almış bak, güzel ya. Başka sende var mı yorum?
0: Var. Hayri Hanım.
1: Çok işten geldi yani.
0: Var. 1 milyon ben parayı yerken eskiler de birbirini yesin. Aşkımda ne yapalım kısmeti yokmuş diyelim. Çok mantıklı.
1: Çok güzel bir yorum.
2: Aşksız olan birisini söylemiş dersin. Muhtemelen.
0: Hemen stalkluyorum şimdi. Var mı?
1: Stalkla bakalım ne çıkacak.
0: Niyazi Kafidir yazmış.
1: Günaydın Niyazi.
0: Ben onlara vereyim, benden uzak Allah'a yakın olsunlar. Yeter ki karınları doysun ama benim masamda değil.
1: Hani anladım.
0: Onlar aynı anda yesin falan.
1: Ama sen ısmarlayacaksın yine.
2: Ayrı masa diyor ama.
1: Evet ama o ısmarlayacak.
0: Ya. Yani diyor ki 1 milyon vereyim.
1: İşte bak, o ısmarlıyor, gördün mü?
0: Evet.
1: Başka.
2: 1 milyonu oraya veriyor.
1: Soruyu siz bir kez daha güncelleyelim. Evet. Tabii siz yiyin. Siz yiyin. Sonra buluşuruz tarz.
0: Siz buluşun.
1: Niyazi seviliyorsun ya. Vallahi seviliyorsun canım dostum benim. Günün sorusu 1 milyon TL'ye eski sevgililerinizle bir masada yemek mi yemek istersiniz yoksa 1 TL'ye hayatınızın aşkını mı görmek istersiniz
2: senin
1: o masada?
2: Senin net cevabın neydi bu arada?
1: Ben net dedim 1
2: karım
1: milyon.
2: Karım da karım dedin değil mi kesin?
1: 1 milyon.
2: 1 milyon dedin.
1: Evet 750
2: duydun
1: de olur
2: mu onu
1: sıkıntı
2: karım?
1: Yok. Uyuyor şu an.
2: Duyuyor mu?
1: Hayır uyuyor.
2: Uyuyor. Ondan.
1: Şu anda uyuyor.
2: Geçmişe de dönemeyeceksin.
1: Mümkün değil.
2: Tamam peki
1: bak,
2: o zaman.
1: Kimden mesaj geldi Ece? Haydi bakalım. Sen de bir şansın kaldı.
2: Annem.
1: Annem. Diğer bütün herkes yolladı.
3: Seval ya.
1: Demiş ki yaşa göre değişir cevap canlar demiş. Eskiler bitmiştir. Yenisi çok yesin diyeyim. İpetli bir radyo sunucusu olduğum için yenisi çok yesin. Yemeğimi arkadaşlarımla yer, üstüyle de alışveriş yaparım demiş.
2: Çok mantıklı.
1: Annen söylemiş bunu.
3: Siz
1: bak,
3: aynı oğlum, kafadan değilsiniz ama değil mi annenle?
1: Anne.
3: Kesin değilsiniz.
1: Ya çok çok horbalıyor annesini bu ya. Vallahi billahi.
2: Yok ya, ne yaptın?
1: Vallahi.
3: Evet evet.
1: Çok hiç üzüyorsun bak, anneni. Anneni çok üzüyorsun.
3: Solundayım.
1: Evet yani evet, bazen annen ben olduğunu unutuyorsun.
2: Evet, haklısın.
1: Benim oğlan anneleri da yapıyor bunu. Evet, çok üzmemek lazım. Sanki karşısında
3: ergenler
1: sınıf
3: ya,
1: arkadaşı
3: ergen,
1: var
3: ergen.
1: Ona göre cevaplar
3: evet,
1: veriyor.
3: Evet evet ergenler. Ya bu evet, maalesef. Seviyorum seni Sevalcığım, hem de çok.
1: Aa, bak biz de
2: o
1: seviyoruz.
2: O da seni çok seviyor. Ellerinden gerçekten.
1: Ellerinden öpüyoruz anacığım evet. Vallahi billahi iyi ki varsın.
3: Ana demeye de pişer.
1: Günün sorusunu sorduk arkadaşlar. Enerji 93.1 Instagram hikayesinde soruyu paylaştık. Oraya da bir buton koyduk, tıklayıp kolaylıkla cevap verebilirsiniz ya da 0533 888 1010 WhatsApp hattını da kullanabilirsiniz diyelim, bir ara verelim.
2: Sonra
1: daha sonra
2: evet,
1: tekrar deşifreyle burada olalım. Hadi bakalım millet, ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
4: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bayılıyorum sizi yayına almaya bak.
1: Hayır ya, hayır.
2: Haksız mikrofonu ama yani.
3: Evet, ama iyi ki orada bir şey demedim ha.
0: İşte.
3: Diye de bilirim yani, beni biliyorsun.
0: Onu bekledim ama olmadı ya. Yakalayamadım yani.
3: Bugün ilk günüm dermişim.
0: İlk iş günüm.
3: İlk iş günüm bugün.
0: Günaydın millet, günaydın aşağına da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda Deşifre bölümünde. Biri bugün bir dünya misafirimiz var. Kim selam verdi? Bilmiyorum ya, senin niye gözün dışarıda?
3: Şöyle gözüm dışarıda bak, gözlüklü ve şu an hepinizi aynı anda göremiyorum. Migren ayağı bu, unutma.
0: Selam yolladık, arkasından yolladık biz de. Deşifre bölümü devam ediyor. Sorumuz belli. Halen güncelliğini koruyor. 1 milyon TL'ye eski sevgililerinizle aynı masada yemek yemek mi istersiniz? Yoksa 1 TL'ye?
3: O her zaman. Birini deşifre ediyor zaten bence telefonda.
0: Her zaman öyle Ece ya. Yoksa 1
2: pardon
0: TL'ye.
2: Pardon da yani burada yorumları oku, analize.
3: Of.
2: Cevapla yani.
0: İş yükü çok ağır. Neyse, dedi ki 1 milyon TL'ye eski sevgilinizle aynı masada yemek yemek mi istersiniz? Yoksa 1 TL'ye hayatınızın aşkıyla mı yemek yemek istersiniz, aynı masada olmak istersiniz? Çoğunluk 1 TL dedi. Didem, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yok, ben yalan olduğunu düşünüyorum canım. 1 TL bu zaman. Abi 1 TL'yi markette bırakıp çıkıyorsun yani. Hayır, evet, değil, bir de yemek mi yiyeceksin? Gerçekçi işte, olalım arkadaşlar
0: orada,
3: biraz
0: orada
3: ya.
0: Orada sormaya çalıştım.
3: Hayır, bir de
0: aşk
3: amaç şu
0: mı, para
3: değil
0: mı?
3: Yok, hayır, öyle bir şey sormadım. Öyle bir şey sormadık Kerem. O yok.
0: Subliminal soru buydu aslında. Sendeki gerçekleri.
3: Hayır. Sorduğun soru açık ve net. Bu kadar. Eski sevgililerine 1 milyon yemek mi dedin? Aşk mı para mı deseydin cevabın tabii ki farklı olurdu.
0: Tabii ki. Ha,
3: o
0: tabii.
3: Yüzden...
0: Para mı olurdu cevap?
3: Hayır, tabii ki aşk. Benim aşkımda para var, biliyorsun.
0: Valla. Ece sen ne düşünüyorsun? Herkes 1 TL dedi.
3: Ece para tabii ki. Paraya koşuyor Ece.
0: Gerçekten.
2: Ben
0: şaka bir yana.
2: Hani, tamam, kimseyle yemek yemek istemem falan 10 TL falan
0: ama,
2: dedim de.
0: Ama 1 TL'de.
2: Ama 1 milyona oturturum hepsini masa. Hepsiyle çatır çatır böyle yüzleşme.
0: Aa.
2: Bak derim, sen varken ben bununla flört böyle öyle ortalığı karıştırır.
0: Sonra
2: ya,
0: kaçar
2: böyle
0: giderim.
2: 1 milyon da alır.
0: Evet, böyle. Sonra ödemeyi nereden alacağım diye.
3: Evet.
0: Fatma, sen ne düşünüyorsun? Uzak kaldın, söylemen lazım. Yani bu masada oturan herkes konuşmak zorunda.
4: Yani.
0: Fatma'yı bir alkışlayalım mı ya? Evet. Hadi bakalım.
3: Harikasın Fatma.
0: Herkes 1 TL dedi. Hayatının aşkını tercih etti.
3: Ama
0: sen ne düşünüyorsun?
3: Ama sen de algı yaratmasın lütfen.
0: Evet, algı yaratmasın.
4: Demin dedim zaten.
0: Dedin 1 milyon
4: yani,
0: TL dedin.
4: Yok, 1 TL dedin.
0: 1 TL dedin, sen de hayatının aşkını. Bana hiç sormayın.
3: Ama sana sormuyorum.
2: Para. Kazanacağı şey bir ömür, görüşeceği böyle hani birlikte zengin de olabileceği bir adam olacak sonuçta.
0: Bak şu da olabilir, hayatının aşkı da olabilir.
3: Ne?
2: İşte oydu zaten konu.
0: Ha tamam, ben de onu söylemeyeyim.
3: Sizin kafanız güzel oldu, bak 1 milyon alın gidin arkadaşlar.
0: Aa bak Eser Usta diyor ki.
3: Savaş veriyorlar.
0: Eser Usta diyor ki Didem Hanım'a... kadın kahkahaya selamlarımı gönderiyorum demiş.
3: Teşekkür ederim Eser Usta.
0: Vallahi süper ya. Çok güzel bir insan. Ece gitti yani, beleş cila
3: biliyorum,
0: yaptırdı.
3: Biliyorum, eskiden de din... beleş cila yaptırdı.
0: Arabasına bakım yaptırdı.
3: 1000 reklam vardı gördüm. 1000 tane reklam vardı. Ama adam iyi iş yapıyor, helal
0: evet,
3: olsun.
0: Evet yani. Gerçekten.
3: Gördüm gerçekten. Ertesi gün yağmur yağması dışında hiçbir sıkıntı yok.
0: Ece kaptın pastacı da.
2: Bu arada ben yine gideceğim.
0: Ne, tabii ki abi, sen
3: sana kapısı açık sana.
0: Hayır işi mi yapıyor Eser Usta, ne yapıyor?
2: Çiziklerimi halledeceğiz.
3: Çiziklerim var. Façaları varmış Ece'nin.
0: Eser Usta bir daha
2: sohbetine
0: gelecekmiş diyeceğim.
2: Vallahi
3: çok
0: süper.
3: Keyifliydi değil mi?
0: Çok,
3: fotoğraflarınızdan belliydi zaten.
0: Çok güzel
3: zaten
0: bir adam ama vallahi.
3: Şahane,
0: efsane.
3: Çok güzel.
0: Bir yorum daha var. Demiş ki kim bunu söyleyen, ona bakalım. Bir Servet demiş ki günaydınlar, bence 1 milyon.
3: Servet Bey mi?
0: Bence Didem Hanım.
3: Servet Bey günaydın. Aslında birazdan buradan
0: geçmişim. Ben farklı bir vurgu vermişim. Hani bence Didem Hanım derken Didem Hanım haftada 3 gün gelsin demiş.
3: Ya.
0: Bence de 1 milyon, bence
3: niye
0: de Didem Hanım.
3: Niye haftanın 3 günü mesela? Neden yani kısıtladınız 3 güne?
0: Değil mi? 5 gün
3: neden
0: boyunca.
3: Neden yani? 5 gün çekemeyecek beni çünkü.
0: Vay.
3: Hayır, yok, haftanın 2 günü görüşüyoruz ya, ondan bence.
0: Süper.
3: Yeter demiştir adam.
0: Hey, İstanbullardan mesaj.
2: İyi ki doğdun. Best, o da bir terazi.
0: Evet, evet. Beste'nin bugün doğum günü. Nice yaşlara Beste. 18. yaşın hayırlı uğurlu olsun. Nice güzel yaşlara. Demiş ki, Güno bir... Queen and King demiş. Para kazanmak kolay değil. Önce bunu yapacağımı eşime söylerim demiş. Tüm eski manitalarımı şahane bir ortam ve organizasyon ile tek masaya toplarım. Masanın en keyiflisi olarak şen kahkahalar atarım. Onlara da ne kaybettiklerini tekrar gösteririm demiş. Zaten bunun verdiği zevki de verecek bir para birimi yok herhalde demiş.
3: Bedelli bedellerinde.
2: Böyle intikamsal.
0: O parayı intikamsal da canım kocişimle çatır çatır harcarız demiş.
3: Kocam kıskanmayacağım. Neler kaçırdınız siz?
0: Güzel yorum ama beğendim. Vallahi beğendim. Her yorumu çok güzel ya. Samimi söylüyorum. Beste güzel yorumlar yapıyor. Evet, iyi ki doğdun Nece. Ece diyorum Beste. Nice yaşlara. Ailenle ve tabii ki tüm sevdiklerinde. Evet, bol paralı. 1 milyon TL'den fazla.
3: Tabii ki.
0: Yorumlara gelelim.
2: Menderes'ten var.
0: Günaydın Menderes. Kadir de yollamış mesaj.
2: Aha.
0: Hadi bakalım.
2: Menderes demiş ki 1 milyon TL geçmişin hesabını kapatmaya yetmez. Net.
0: Bak güzel. Kadir önce şey demiş, pasta cila isterim demiş. Ona göre cevaplamış.
3: Eser Usta'dan.
0: Eser Usta'dan. Bakalım nerede Kadir? Şuralarda bir yerdeydi. Ben demiş ikisini de istemem. Kerem Erdoğdu ile yenen yemeğin vereceği zevk ve hazzı, güzel vakti ikisi de veremez demiş.
3: Daha önce yemek yediniz mi?
0: Çok.
3: 1 milyonu kabul ettik diyelim o eski sevgilisi.
0: Bence 1 milyonu al Kadir bak.
3: Evet, ben de gelirim.
0: 1 milyonu al bence daha mantıklı. Günaydınlar. Bak sana gelmiş yorum. Ben de çok isterim. Nereden alabilirim demiş. Fatma'nın ben hikayede paylaştım ya getirdiği hediyeleri. Hemen söyle nereden. Sen söyle,
2: tamam,
0: unuttum
2: tamam,
0: ben.
2: Tamam. Handcraft Design alt tire var sonunda.
0: Tamam.
2: Zaten hediyemiz
0: Instagram
2: de var
0: sayfası.
2: Bugün. Evet, Instagram sayfası bu.
0: Tamam.
2: Siparişleri de oradan alıyorsun değil mi Fatma?
0: Handcraft evet. Design Instagram
2: Handcraft
0: sayfası.
2: Design. Evet. Evet. Böyle oradan. mavili. Bir profil resmi
0: tamam,
2: var.
0: Biz bir paylaşım daha yapalım.
3: Evet,
0: yazıyla Handcraft'ı etiketleyelim
3: ki
0: kolaylıkla sayfaya gidebilsin bu ürünleri görenler. Çünkü gerçekten el emeği göz nuru ürünler. Ve çok güzel. Da şirin, çok da cici ürünler. Kalmadı ya böyle.
3: Gibi.
0: Böyle ürünler kalmadı.
2: Profilde bak, paylaşıyorum ben.
0: Paylaş. Evet. Beni de etiketle. Sayfayı da etiketle. Herkes görsün o ürünleri. Sonrasında siparişte zaten direkt oradan mesaj yoluyla Fatma'ya ulaşabilirsiniz. Dünyanın en tatlı insanlarından biri. Onu söyleyeyim. Yüzüne yansımış o güzellik.
2: Siz de aynı.
0: Beste demiş ki beni çok mutlu ettiniz. Çok sağ olun canlar demiş.
2: Ne demek?
0: Çok güzel.
2: Zaman.
0: Deniz kenarında da bir fotoğrafla. Vay evet. Be bizi dinliyor ya.
2: Değil mi İstanbul'dan?
0: Yemin ederim bak. Ağlayacağım şimdi
2: ben
0: ya.
2: Ben gidiyorsun sen.
0: Ben gidiyorum valla. Yarın gidiyorum arkadaşlar. Pazartesi, salı da yokum. Onu da önceden acaba? Haber vereyim. Buradan güzel gözüküyor. Beste'nin yolladığı fotoğrafa bakarak hava gayet güzel gözüküyor. Hemen
3: biz
0: Beste'ye bağlanalım ve hava durumunu alalım. Süper. Varmıyorum.
2: Bir saniye story'yle uğraşıyordum.
0: Tamam, ben soruyu bir kez daha tekrar edeyim. Radyosunu yeni açanlar vardır. Güzel bir soru sorduk. Karşılığında çok güzel hediyeler var. Sorumuz şu: 1 milyon TL karşılığında eski sevgililerinizle bir masada yemek mi yemek istersiniz? Ya da 1 TL karşılığında hayatınızın aşkıyla mı yemek yemek istersiniz? Çok da güzel hediyeler
2: hediyeleri
0: var.
2: Hediyeleri
0: sen söyle.
2: Hadi Concord bakalım. Tower Otel'den, Bento
0: evet.
2: Del Mar'e, Fornasetti, The Capital Grill Steakhouse'dan.
0: Yemek.
2: Hiçbir şeye yemek ısmarlıyor.
0: Müthiş.
3: Ya.
0: Efsane.
3: Hiç eski sevgili sermiş. Ama bu eski sevgiliniz olmak zorunda. Düşünsene.
0: Eski olduğunu ispatlayın bize.
3: Eski olduğunu.
0: 3 tane muhteşem restoranttan. Of. Concord Tower Hotel'in ki benim en sevdiğim Fornasetti zaten.
2: Evet,
0: bayılıyorum
2: favori.
0: Oraya.
2: Evet,
0: bayılıyorum. Üç muhteşem restoranttan, 3 muhteşem ambiyansta inanılmaz güzel bir yemek ısmarlıyoruz. 3 dinleyicimize. Diğer hediyeler?
2: Nilce Beauty Center'dan bir güzellik
0: evet.
2: bakımı var.
0: Uzman ellerde. Sen biliyor musun Nilce Beauty Center'ı?
3: Hayır, ilk defa
0: duyuyorum. Bak gerçekten duyuyorum. Geçen konuğumuz oldu.
3: Evet,
0: beni çok en çok etkileyen şey neydi biliyor musun? Geçmişinde hemşire. Sağlık
3: evet.
0: biliminde çalıştığı için
3: evet,
0: bu işe inanılmaz hassas evet. yaklaşıyor.
3: Bravo.
0: Bak çok hassas yaklaşıyor.
3: Duydun
0: çok da
3: oldu?
0: Naif ve çok da güzel bir insan. Serpil Hanım güzel bilgiler verdi. Değil
2: evet
0: mi?
2: İhtiyacın olmadığı şeyi yapmaz yani.
0: Ve Ece yine beleş bakım yaptırdı.
3: Ece ya. Biz bunları niye hep kaçırıyoruz abi?
0: Bak
3: abi.
0: Burada bir saat kadını tuttu.
3: Aman tanrım. Sonunda kaptı.
0: Ertesi gün ben Ece'yi tanıyamadım.
3: Ama Ece önce 1 TL seçmişti değil mi? Yalan ya belli.
0: Yalan vallahi yalan.
3: Yalan para göz.
2: Şimdi diyor şöyle ki, bir durum var.
0: Ece diyor ki her şeye para verirsek nasıl yaşarız ben bu hayatta diye.
3: Doğru söylüyor. Para ama şimdi lazım biraz.
2: Bak şimdi ikinci ve üçüncü seansı gerekiyor bakımın.
3: Evet. Ha, ilk seans ücretsiz, ikide üstü ödeyeceğim diyorsun.
0: İnanmıyorum, onu da bekliyorsun?
2: Ay. Mecbur gideceğiz yani şimdi.
0: Gideceksin. Ve biliyorsun ki Serpil para almayacak senden. Sen bunu bilmiyorsan ben de hiçbir şey değilim.
3: Yok Serpil 2'de 3'de para alsın bence.
2: Bence de alsın. Bence ben kendimi kötü hissederim.
0: Hiç zannetmiyorum.
3: Ha 1'de kötü hissetmeyen 2'de 3'de nasıl hissedecek acaba? Şey dermiş Serpil bizden o. Yok canım ya. Ya tamam görüşürüz.
0: Allah aşkına bu sefer ben ödeyeyim falan. Bir de şey yaparlar, hamle yaparlar ya ödemek
3: ondan
0: için.
3: Ondan çıkıp Eser Usta'ya gidecek bir de.
0: Öğlen yemeğinde Concord'da yaptım. Tamamdır.
2: Tamam ya süper.
3: Günü bitirdi ya.
0: Vallahi Ece helal olsun valla süpersin.
3: Ece bu işi aşmış ya.
0: Evet evet.
3: Biz hatırlıyorsak.
0: Prof.
3: Biz hatırlıyorsak dileniyorduk. Niye kimse bilmiyor diye. Evet. Yayındayken.
0: Valla doğru söyledin.
3: Demek ki istemek gerekiyormuş.
0: Bak sevgili Evrem demiş ki günaydın cebimde kaç para olursa olsun günün 3 öğünü işimden dolayı eşimle oturup beraber yemek yeme fırsatım olmuyor. Ne eski sevgili ne de yeni. Paranın hiçbir önemi yok. Her şeyin başı sağlık.
3: Tabii ki. Sağlık tabii ki canım.
0: Tabii sağlık.
3: Para
0: sağlık.
3: Olmazsa sağlığın da bir anlamı yok.
0: Para olmazsa sağlık da olmuyor bu devirde
3: sağlık
0: ama.
3: Sağlık da olmuyor evet.
0: Maalesef.
3: Zaten 1 TL ile hasta oluyorsun. Açlıktan.
0: Hani biraz daha şöyle bir 20 yıl falan geçse o 1 TL'yi alıp eski para diye belki birazcık para kazanabilirsin.
3: Evet evet evet aynen öyle. Hayır evet. Şimdi kumbara bozduruyoruz. Hı-hı. Tek tek biz bozukluk almıyoruz diyorlar.
0: Ya ben bankaya götürdüm bozuklukları almadı ya.
3: Ya bak düşünebiliyor
0: oğlum siz üretmediniz mi bunları? Günaydın Leyla demiş ki günaydın 1 milyon TL'ye eski sevgililerimle yemek yemem. 1 TL'ye hayatımın aşkıyla yemek yerim. Çünkü en büyük intikam seni kaybedenin pişmanlığına karşılık seni gerçekten seven biriyle mutlu olmaktır. Bak böyle mesajlar geldiği zaman da biraz kilitleniyorum. Çok güzel yazmış ama sevgili Leyla. Ben de yavaş yavaş 1 TL'ye döneceğim herhalde.
3: Tek manipüle oldu bakar mısın?
0: Evet, evet vallahi manipüle oldum.
3: Bu arada bana da bir mesaj var.
0: Ah hadi bakalım onu
3: İlem
0: da dinleyelim.
3: İlem sesini radyoda duymak çok keyifli. Evet. Günaydın demiş.
0: Günaydın.
3: Gülşen.
0: Gülşen. Söylüyoruz Gülşen Didem'e gel diye bir türlü vakit ayırmıyor ki bize.
3: Ay bu arada seni dinliyorlarmış ya. Kim? Vallahi ben dinlemiyorum.
0: Ya. Ya. Ya.
3: Ay dinleyenin de varmış yani.
0: Varmış. Allah razı olsun vallahi.
3: Allah razı olsun.
0: Vallahi. Ne yapalım işte 3-5 kişiyle bu programı götürmeye çalışıyoruz.
3: Yok güzel baya varmış canım.
0: Hadi canım sen de.
3: Ben arada yön değiştiriyorum ama.
0: Severek yapıyoruz canım işimizi.
3: Evet ya ama süpersin artık, ve bak, kalitelisi
0: son zamanlarda,
3: seviyorum
0: bunu. Son zamanlarda böyle bir karar aşamasındayım artık. Yani bu sene son mu?
3: Gelin yoksa, olmuş.
0: Yavaş yok yavaş. Be. Ya 21 yıl oldu.
3: E tamam yani, abi sen bizi seviyorsun yani, ama bunu keyif
0: hayır,
3: alıyorsun.
0: Hayır ne yapacağım bu kadar parayı ben onu...
3: Boş ver sen. 1 TL'ye kesin dönecek
0: o. Fatma diyor ki o bu tarafa yollarsan. süper. Bakalım ama gerçekten çok ciddi bir ikilem içerisindeyim. Yani yıl sonuna kadar net kararımı vereceğim. Ona göre yani.
3: Yıl sonunda şurada ne kaldı? 2 ay kaldı.
0: İşte çok az bir şey kaldı. Hmm. O zaman zarfında kararı vereceğim. Devam edip etmeme konusunda. Yo şaka değil ha.
3: Yo anlıyorum.
0: Hiç o dudağını büzme bana.
3: Yo üzülmedim. Üzülmedim ki.
0: Yerine göz koydun değil mi?
3: Hayır onu bir an aklımdan geçmedi değil. Bak gerçekten yemin ederim. Bir an dedim ki sabah 7'de gelebilir miyim? Hayır gelemem. Boş verdiydim.
0: Yorumlar varsa bakalım Ece.
2: Vallahi zamanımız kalmadı. Daralıyor. Bence yavaş yavaş hediyeleri belirleriz.
0: Evet zaman da geldi. Evet hediyeleri de artık veririz. Yavaş yavaş vermek lazım.
3: Nasıl veriyorsunuz?
2: Bayağı açık.
0: Noter gelecek birazdan.
3: Çekiliş mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Yok bayağı kendi vicdanımızla.
0: Evet. Ben tüm sorumluluğu Ece'ye bıraktım.
2: Bir de
0: yani
2: ben
0: günahı, sevabı ne varsa.
3: Şimdi onu WhatsApp'ta... biliyor musun? Heh. Kim bana yardım ediyorsa ben de ona yardım ediyorum. Bak gör.
0: Valla bir araya gidelim
2: Bir
0: Ece.
2: Araya gidelim ben bir WhatsApp'ı kontrol edeyim.
0: Tamam sen bir WhatsApp'ı aynen kontrol bakalım. Et. Ondan sonra tekrar buluştuğumuzda da hediyeleri artık... verelim derim. Hadi bakalım millet, ayrılmayın. Kısacık bir mola, sonrasında Deşifre'de tekrar buluşacağız ve tüm hediyeleri artık sahiplerine dağıtacağız.
5: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Adını dağlara yazdım, yarim buldum, camlara kastım.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Nokta.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5399 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Herkes sus pus.
1: Ben şey diyecektim sana. Saatlerde sponsorların kimler?
0: İlk saatte kim? Kombos Otomotiv.
1: Tamam.
0: İkinci saatimiz Olympia Seaside Construction Girne'de.
1: Tamam.
0: Üçüncü saat Avize Dünyası. Ne yapalım? Tamam. Dördüncü saati mi yapalım?
1: Yok, hayır. Merak ettim sadece. Sponsorlarını merak ettim. Şimdi öyle söyleyince.
0: Sayende saymış da olduk vallahi. Güzel
1: evet.
0: Oldu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Mersi, çok incesin.
1: Siz de efendim.
0: Sözde. Merhaba millet, deşifre bölümünde yine beraberiz. Sevgili Ece yine bir hikaye paylaşacak, takip edin arkadaşlar. Fotoğraf çekerken yakaladım çünkü.
1: Oo, saçlar açıldı, havalandı.
0: Evet, evet, evet. Deşifre devam ediyor. Günün sorusunu sorduk. Dedik ki 1 milyon TL'ye tüm sevgililerinize, eski sevgililerinize bir masada yemek mi yemek istersiniz? Yoksa 1 TL'ye hayatınızın aşkıyla mı yemek istersiniz
1: Ece,
0: diye.
1: Dene.
0: Yorumlar evet. Efsaneydi. Gerçekten süperdi. Artık hediyeleri verme zamanı geldi. Bu arada bir mesaj gelmiş. Sabahların efendisi, emekli olduğun an arabadan radyoyu sökerim demiş. Kullanmam bir anlamı kalmaz demiş. İşte doğru, böyle olduğumda biraz üzülüyorum, biliyor musun? Ya yerime gelecek birini bulsam ben çoktan gitmiştim ya.
1: Yani yerine ve gelecek işte, bak, seni tamamlayacak.
0: Sen de mesela vakti zamanında burada çok çok güzel programlar yaptın.
1: Evet.
0: Ben o dönemden beri ben her radyoda bunu söylerim. Yani birileri evet. Gelsin evet. Beraber çalışalım edelim. Çünkü yaşlandım artık ben bu
1: ama
0: koltuğu.
1: Ama sen bunu her sene söylüyorsun
0: koltuğu,
1: Kerem.
0: Yok, her sene söylüyorum. bu sene ama yok. Sana
1: yok
0: da söyledim
1: be.
0: Ya. Biraz netleşmeye başladım. Ama diyorum ya bir tane... yani bir
1: tamamlayıcı olsa okey diyorsun.
0: Bir kişi evet. Başvurmadı bununla alakalı. Ben bu işi layıkıyla yaparım, ben geliyorum falan demedi.
1: Çünkü kimse seni ciddiye almadı bence gidişini. Ama doğru, gidişini kimse ciddiye almadı.
0: Ece, bu pot neydi? Yanlış bir şey indirmiş olabilir miyim? WhatsApp'ın sesli mesaj attıydı. Evet, yorumlar geldi. Sevgili Ece, çok özenle, çok itinayla, tüm kalbiyle, tüm
1: vicdanen
0: rahat bir şekilde hediyeleri paylaştırdı. Günah sevabı sevgili Ece'ye. Hediye almayanlar Ece'ye ne söylemek ister bilemem artık.
1: Bunu ama buna.
0: Hani sanki bir kişi de karar veremediniz
1: yani, o biraz daha uzak ya. Yok, hayır.
2: Tanıyor evet. Musun?
0: Müthiş bir oylama var arkadaşlar şu anda.
1: Kim
0: sevgili Didem'le Ece, hediyeyi kime verelim diye muazzam bir araştırma içerisinde. Tamam. Herkesi stalkluyorlar. Sayfalarına girip...
2: Öyleli. Tamam, öyle oldu zaten.
0: Bir saniye. Evet. Öyleli ne ya?
1: Öyleli. Sen karışma ya.
0: Sen de
1: anlarsın. Ben bilmiyorum ha yalnız bu arada.
0: Vallahi billahi. Kadınlarla uğraşmak çok zor, çok ya. Güzel. Vallahi billahi.
1: Çok ayıp.
0: Kim?
1: Şimdi bak, ne dedi, tipine göre bak, ne kadar ayıp.
2: Ha, ihtiyacı
1: şimdi
2: var mı, yok mu? Yani yok ama
1: abi ihtiyacı
2: ya,
1: tamam,
0: şey
1: gibi,
0: için bakıyor.
1: Hayır,
0: mesela Nilçe Beauty Center'dan bir bakım. Ona bakıyor, kadın mı değil mi, yoksa o kadar irdelemiyordur diye tahmin ediyor.
1: Gerçekten irdelemiyor yoksa.
0: Allah'tan irdelemiyor. Hazır mı?
2: Hazır.
0: O zaman mikrofonu şöyle bir sana uzatalım da kimler hediye kazandı teker teker sayalım.
3: Evet, sana gelen mesajları inceledik, evet, baktık. Abdullah Balcı'ya The Capital Grill Steakhouse'dan
0: müthiş bir et yemeği
3: ısmarlıyoruz.
0: Tabii. Etin kilosunu biliyordur herhalde.
1: Her şeye vermenin de çok manidar ha.
0: Tabii, tabii, tabii, tabii. Biz her şeyi bak çok ince eliyor Ece'ye. Çok ince.
1: Evet. Bir saat içeride
0: çalışıyor.
1: Kafa yordu ona.
0: İnanılmaz derecede. Herkesin ihtiyacına göre.
3: Evet. Şimdi şöyle bir durum var.
0: Protein ihtiyacı var. Kimin de? Kime verdi?
3: Abdullah Balcı.
0: Abdullah Bey'in acayip proteine ihtiyacı var.
1: 1 TL mi seçmişti o?
3: Evet, eşimle erim gibi bir yorumu vardı.
0: Evet.
3: Özellikle Evren Bey vardı, Evren Bey.
0: Evet.
3: Evrencim.
0: Evet.

0: demişti ki eşimle yemek yemeye vaktim olmuyor işimden doğru, kaynaklı. Doğru. O yüzden Fornasetti'den yemek ısmarlayalım dedim.
1: Ne güzel bağlamışsın ya. Yani bu sayede senin sayende eşiyle birlikte yemek yiyecek değil mi?
0: Biz, yani estağfurullah.
1: Sen var ya. Gerçekten. Çok düşünceli. İnanılmaz.
0: Canan'a Vento Del Mare'den yemek ısmarladık. Bunlar hep aşkı seçenler arkadaşlar.
1: Dilan sen Vento Del Mare'ye gittin mi?
2: Yok hayır.
1: Bak.
0: Gitmen gerekiyor.
1: Gitmen gerekiyor. Tamam, müthiş bir ambiyans. Yok veririz ya bir gün sonra.
2: Hayır kimsenin hediyesini almak istemem şahsen.
1: Yok yok kimsenin. Sana ekstra bir tane isteyeceğim ben söz.
2: Ya Allah razı olsun. Ben de parayı seçmiştim ya. Zaten zengin yer oralamış.
1: Devam et bakalım Ece. Başka kimlere hediye verdik?
0: Valla var tabii. Murtaza Tümbile Sweet Holes'ten 12'li donut verelim evet, dedik.
1: 12'li mini donut istiyoruz ama yani bayağı büyük ha.
0: Evet, yok canım ne minisi yani. Bu arada yorumu
1: ağzı
0: da çok iyiydi.
1: Ağzı tatlansın diye evet.
0: Evet çok güzel bir yorum ağzı yaptığı için. 500 bin liraya her iki seçeneği de seçen arkadaştı.
1: Ha evet, evet evet süper yorum da güzel hediye de tam cuk
2: kalkmış
1: oldu valla.
2: Kalkmış canım hem sana hem bana gibi
0: o yüzden 12'li donut'u eskileriyle ve yenileriyle
2: altı altı paylaştırır artık eski yeniyle.
1: Bir arkadaşım şey demiş çok teşekkür ederim kim Canan yemek hakkımı nasıl kullanabilirim demiş.
0: Hemen anlatacağım ben yayın muhtemelen, sonrası gün içinde herkese mesaj atıyorum.
1: Evet, evet.
0: Onu da bahsedeyim.
1: Sevgili Ece yine çok hassas bir çalışmayla ince
0: gidip
1: ince.
0: O mesajdan gösterip.
1: Evet.
0: Kullanacaksınız ama
1: size
0: bekleyin.
1: Hediye kazananlar size muhakkak bir mesaj gelecek. O mesaj doğrultusunda hediyelerinizi kullanabileceksiniz.
0: Evet. Celal Celaloğlu'na da.
1: Ece'nin sorunu.
0: Tabii onu beni şey yapabilirsiniz yani. Celal Celaloğlu'ya da Express'ten
1: 500 liralık. Ece sen biliyor musun Cem? Ece geçen hafta 600 liralık hediye verdi.
2: Yani
1: masaya elini vurdu.
0: durdum dedim ki Serpis Express'e 600 lira dedim.
2: Nasıl? Bir gün önce gidip verseydim.
1: Olaya el attı ve 500 lira nedir dedi. 600 liralık hediye verdi.
0: Bravo ya.
1: O gün
0: Serpis
1: görmelisin
0: Express'e.
1: Bir şenlik.
2: Bravo ya.
1: Tabii tabii inanılmaz.
2: Ciddi para.
1: Tabii.
2: Millet bir TL'yle geçiniyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Kime ama verdik ağladım Serpis Express'e şey yani.
1: 500 liralık hediye çekini.
0: Ben yanlışlıkla 600 dedim.
1: Kime verdik?
0: Celal Celaloğlu'na
1: Celal Celaloğlu.
0: Verdik.
1: Güzel.
0: Hüseyin Şah'a kahve ısmarlıyoruz. Kohi Kafi'den.
1: Evet.
0: İnşallah Güney'e gidebilirsin.
1: Evet. Yani onu isterse gidip orada kahve içerek değerlendirebilir o hediye. Ya da
0: evet.
1: Karşılığında
0: ürün,
1: oradaki
0: kahve,
1: ürünlerden
0: satın
1: alabilirsin.
0: Satın,
1: yani satın almak değil alabilirsin diyelim. Yani para ödemeyeceksin.
0: Tabii tabii.
1: Kazandığın hediye ödemek karşılığı istediğin bir şey varsa oradan temin edeceksin.
0: Gülşen Hanım'a
1: evet.
0: Nilce Beach Center'dan bir güzellik bakımı hediye ediyoruz.
1: Tam yerine gitmiş.
0: Tam tam.
1: Süper. Bak sana demiştim nasıl çalışmış ince ince.
2: Evet evet ya. Çok.
0: Böyle şeydi yani.
2: İnce ele hepsi.
0: Bugün vicdan...
1: Zorlanıyor musun hediyeleri verirken?
0: Çok zorlanıyorum.
1: Gerçekten.
0: Vicdanım sızlıyor veremediklerime.
1: Ama biz her zaman ne diyoruz? Bizden hediye kazanmayan olmayacak. Demiyor muyuz kızım biz böyle?
2: Vicdan
0: sızlıyor. Tabii herkese hediye vereceğiz. Güzel
1: yalnız bak
0: hediyeler.
1: Vicdanım sızlıyor kısmına kimse inanmadı bak. Net söylüyorum. Tamam süper süper biliyorum. Ben senin ne kadar ince ruhlu olduğunu biliyorum.
0: Sağ ol. Bugün çok duygusal konuşuyorsun.
1: Evet.
0: Böyle,
1: öyle ben bile güzel kendime inanamıyorum.
0: Normalde zorbalarsın yani.
1: Ne kaldı hediye?
2: Ay burada üç kadın var ya şimdi saldırıya geçer falan evet. Ondan sonra.
0: Aa doğru.
2: Temkinli davranıyor şu an o.
1: Hiç uğraşamam valla.
2: Bir tırnak tırnak.
1: Hiç uğraşamam.
0: Kadir Surayaşlar Garaj'dan pastacılığa verdik.
1: Ne kadar şey ya hissiyatlısın yani Kadir Sur istiyordu. Hissettin ve verdin hediyeyi değil mi?
2: Abi o pastacılığa niye bana denk gelmedi ben anladım. Pastası geldi Kadir... ya.
1: Pastacılığa da Kadir Sur'a verdik. Yaşlar Garaj'dan sevgili Eser Usta'nın ellerinde arabanız yeniden pırıl pırıl olacak.
0: Mükemmel olacak. Bu arada Kahraman Bey şu an Eser Usta'nın yanında bizi dinliyorlar.
1: Aa süper süper.
0: Evet.
1: Bir hikaye atsalar da biz de etiketleseler de biz
0: fotoğraf
1: de görsek.
0: Fotoğraf atmışlar bize.
1: Tamam işte Instagram'a etiketlesinler.
0: Eser Usta'nın Instagram'ı yok çok. Ya. Mahrum kalıyor ya. Evet.
1: Açsaydın hesap... gitmişken o kadar
0: değil
1: lafladın
0: mi?
1: Ya.
0: Doğru. Yaşlar Garaj adına bir tane açılabilirdi.
1: Niye açmadın ki?
2: Yaşar Garaj Eser Usta adına açacağız.
1: Bence de Eser Usta. Yaşar çünkü artık Eser Usta oldu.
2: Tabii canım öyle bilin.
0: Kendi marka oldu. Doğru.
1: Eser Usta.
2: Altına Yaşar şeyi yazılabilir.
1: Evet, olabilir. Buna, ve bu iş sen de hallediyorsun gitmeye.
0: Tamam, ben o işi halledeceğim. Zaten gideceğim yine.
1: Ne beleşi hallettin iş ya. Vallahi nasıl canla başla. Ben giderim tamam hallederim dedi.
2: Tamam ya. Makinesi ya.
0: Varsa Instagram hesabı olmayan yardımcı olabiliriz.
1: Süper. Ne kaldı vermedik hediye?
0: Ve en güzel hediyeyi en sona sakladım.
1: Evet.
0: Yine bir hanımefendiye gidecek. Kendisi de çok güzel bir hanımefendi. Stalkladığımdan biliyorum.
1: Süper.
0: Liza. O da hep katılan
1: i̇smi
0: böyle. İsmi de çok havalı.
1: Liza.
0: Ve süper. Onun da tarzına eşine uyacağını düşünüyorum. Bakayım hemen. Bak bakalım. Profilde.
1: Stalkla bakalım. Ejnebi mi?
0: Soyadı da var da söyleyemedim.
1: Ejnebi demek ki. Söyleyemedim.
0: Liza Shonya.
1: Shonya.
0: Shonya evet.
1: Vallahi karate ustası gibi duruyor.
0: Herhalde şey okuyor. Okul okuyor burada.
2: Burası demiş gibi.
1: Didem,
0: burada okul
1: bak,
0: okuyor.
1: Fal bakıyor şu an.
0: Rus galiba. Şu Rusya bayrağı mı?
1: Didem olaya el attı dinleyiciler.
2: Ya, verilir.
1: Verilir mi?
0: Kullanır belki arkadaşlarını önerir. Biz...
1: Tamam o zaman Shonya mıydı arkadaşın ismi neydi?
0: Liza.
1: Liza'ya ne veriyoruz hediye olarak?
0: Handcraft Design'dan Fatma Hanım'ın elleriyle yaptığı
1: süper.
0: Çantalardan el emeği, bir tanesini nuru. Evet hediye ediyor.
1: Süper bence hediyenin en güzeli gibi duruyor.
0: Stüdyomuzdan gelip alabilir mesaj göndereceğim ben kendisine.
1: Onu da mesaj olarak
0: yolla ki. Bu arada
1: ki.
0: Bize gelen anahtarlıklar var ya onlar evet. Da satıştaymış. Çok güzel süper. Annesi yapıyormuş. Annesinin ellerine sağlık.
1: Çok güzeller ya.
0: Mükemmel ya gerçekten. Vallahi çok keyifli çok anahtarlıklar.
1: Umarım birçok dinleyici sana ulaşır ve bu ürünleri de sipariş olarak sana verirler. Biz öyle düşünüyoruz.
2: Doğru
1: en azından belki
2: bana.
1: Bu isim hakkı olayını bir daha konuşuruz bu sayede.
2: Anlaşırız.
1: Deşifre ismini. Bu arada radyosunu yan açanlara söyleyelim. Deşifre programının ismi sevgili Fatma Hanım tarafından bulundu. İsim hakkı ona ait. Sağ olsun Allah razı olsun bizden bir kuruş para istemedi.
2: Gece gibi değil.
0: O yüzden
1: biliyor ki paramız
0: çanta
1: yok.
0: Çanta da aldım bu arada.
2: Ha para verdin aldın.
0: Yok.
1: Bak sence yani Ece kendim, para verip çanta
2: hayır,
1: alacak.
2: Hayır çanta da aldım mesela demek nasıl bir gururdur. Çanta da hediye aldım, verdi Fatma Hanım falan. Hani böyle
1: hani ben satın aldım
2: olur.
1: Siz de alın falan yok.
2: Yok yani. Hayır orada diyebilirsin. Evet ya gördüm o çantayı da bu arada. Gerçekten ellerinize sağlık.
1: Süper
2: evet.
1: Ya çok karizmatik.
2: Devamı
1: çok böyle cool çanta.
2: Tam böyle yazlık böyle elinde kulaçlar falan çok güzel keyifli.
1: Kışlık ürünler de var gördüm. Yaz kış kullanılabilecek ürünler de var.
2: Evet.
1: Zaten genelde anahtarlıklar tüm sezon herkesin keyifle böyle mutlulukla kullanabileceği ürünler.
2: Evet, arabası da olabilir. Doğru.
1: Yazdın kafaya herhalde araba süsünü. Ece.
2: Allah Allah.
1: Ece bir kafanı salladın.
2: Arabayı da değiştirir kombostan bu. Şu donmadan.
1: Valla. Pekala bitti mi hediyeler?
2: Ben de bitti ben
1: bitti.
2: Gidiyorum.
1: Süper. Vallahi süperdi. Çok keyif aldım. Didem arada bir gel ya Allah'ını
2: evet.
1: Seversen.
2: Evet arada bir olabilir. Uğra. 3 haftanın 3 günü gelebilirim öyle istediler.
1: her zaman kapımız açık.
2: Ama bak ben bir şey söyleyeceğim.
1: Tamam söyle.
2: Bir şikayetim var.
1: Şarkı olarak mı?
2: Hayır. Tamam. Ne senden? Ece'den bile değil düşün.
1: evet. Geldiğinde söylemişsin. Evet.
2: Evet
1: güzel
2: evet,
1: bir
2: evet.
1: Konu. İyiydi diyelim arkadaşlar.
2: Ha. Evet. Sadece ben değil eminim zarar gören insanlar da olmuştur. Ben en azından kendi adıma zarar gördüğümü söyleyeyim.
1: Tamam.
2: Bu yeni yapılan hastanenin ön tarafında. Okula giden
1: evet,
2: yolda.
1: Evet.
2: Biliyorsunuz
1: bu,
2: herkes.
1: Bu kavşağa çıkan yol devlet hastanesinin kavşağına doğru.
2: Çıktın. Devlet hastanesinin önüne varmadan.
1: Tamam.
2: Bu yeni yapılan yolda. 1,5 aydır tadilat yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Yolun kenarında duruyor her şey. Hmm. Ama bir Allah'ın kulu yok orada.
1: Evet.
2: Her gün aynı şeyler duruyor.
1: Çalışan
2: orada.
1: Yok
2: çalışan
1: diyorsun.
2: Çalışan yok. Evet çalışan yok. Ve
1: ne yaşadın?
2: İnanılmaz bir çukur var orada. Herkes o çukurun üzerinden geçiyor.
1: Anladım.
2: Berbat bir yol.
1: Hasar
2: ve
1: var
2: benim
1: mı?
2: Arabamda hasar var evet.
1: Var.
2: Sol ön lastik sensörü yok artık. O yüzden
1: çok geçmiş olsun.
2: Hani, teşekkür ederim. Ama şey değil
1: şaka
2: yani olanlar var
1: gerçekten.
2: Ve çok yavaş gidiyor insanlar birbirlerini beklemek zorunda. Gidiş geliş kapalı bu arada tabii ki.
1: Evet orasını biliyorum tıkalı.
2: Evet tek taraftan gidiyor geliyor insanlar. Onu bir an önce yapsınlar. Okey hastaneye yapmaya çalışıyorsun ama
1: bence
2: yollar
1: de,
2: berbat.
1: Bence de bir an önce aslında öncelikli olarak onu halletmen lazım.
2: Yani insanlar
1: öncelikli.
2: Geçiyor oradan. Evet yol yani orası.
1: Evet,
2: böyle
1: inşallah.
2: Böyle tangur tungur geçiyoruz. Hadi ben hallederim.
1: dinleyen yetkililer vardır.
2: Evet.
1: Bir kulak versinler de şu yolu bir halledelim.
2: Evet, aynen. Üstünü Didem'in
1: kapatsınlar. Belki.
2: Yok ben susmam. Her geçişimde oradan laf ediyorum. Allah var yani. Ben değil sadece herkes ediyordur.
1: Evet.
2: Milletin jipi var diye şey değil. Yüksek arabalar okey ama herkes yavaş yavaş geçiyor.
1: Onlar da sonuç itibariyle geçiyor oradan.
2: Lastik patlar bir şey olur. Berbat bir yol bu kadar söyleyeyim.
1: İstenmeyecek bir kazaya sebebiyet olabilir.
2: Aynen öyle çünkü yolun tam ortasında şeyler var bu ne diyorlar?
1: Bariyerler.
2: Bariyer de yok. Hayır ne diyorlar ona?
1: İşte bilsem söyleyeceğim zaten.
2: Böyle üçgen var ya hani.
1: Hayır işaret şey dikkat levhası.
2: Levha da değil ya böyle silikon koyuyorlar ya önlerine. Ne diyorlar onlar
1: zaten. Ya, evet evet tamam.
2: Böyle kapatmaya
1: çalışmışlar.
2: Anlatana
1: kadar var ya.
2: Kaldım böyle. Sen onla de anlamaman.
1: Onları da kapatmışlar.
2: Evet onlarla koymuşlar. Bir yığın kum var kenarda. Yani hiçbir oynama yok. Rica ediyorum yetkililerden sırf onun için geldim. Sesimi duy.
1: İnanmıyorum sana ya.
2: Halkın sesiyim bak ama... ona göre. Şikayet vardır oradan. Kimse bir şey yapamıyordu.
1: Vardır ama değil. Kimse senin gibi değildir eminim. Yürü be Didem diyen
2: çünkü
1: vardır ama şu anda.
2: Bir tek ben olabilirim.
1: Ya gerçekten ne oldu hasar olarak?
2: İşte sol ön lastik sensör yok. Yani o sensör tamamıyla bozuk. Çalışıyorum. Anlatabildim mi? O sensör ya artık çıktı o dan diye girince ya
1: evet.
2: Tabii ya bir şey oldu ya
1: sen işte. Aslında normal bir hızla gidiyordun zaten.
2: Ben yavaşlamak zorundayım çünkü oradan geçerken. Benim araba direkt gömülür çünkü.
1: Evet.
2: O yüzden felaket hani sol taraftan geçeyim.
1: Yavaşlamana rağmen böyle bir hasarla karşılaştın.
2: Tabii sol taraftan.
1: Şey yapıyorum fark.
2: Tabii.
1: Biraz daha birazcık daha zorlarsan. Kombos sen... otomotiv duyacak bak. Duyacak sesini.
2: Zaten bütün servisim oradan bekleyeceklerdir.
1: Didem Hanım Allah aşkına
2: Kemal
1: getirin
2: abi,
1: arabayı diye.
2: Buradan.
1: Allah aşkına Didem Hanım.
2: Getir o arabayı bana. Hayır çok ya. Da yakın biliyorsun değil mi? Sola dönecek o
1: evet.
2: Bir
1: de
2: bir ecelik olamadık ya.
1: Çok güzel
2: ya.
1: Aslında biraz eğlenceli sonu eğlenceli noktalıyoruz ama konu
2: evet,
1: ciddi
2: evet.
1: Arkadaşlar. Gerçekten
2: evet.
1: Umarım bizi dinleyen yetkililer vardır. Bu yolu bir an önce halledin.
2: Çalışın.
1: Yoksa Didem'in şirretinden.
2: Çalışın. Ay video çektim görsen şok olursun. Videosu bile var.
1: İnanmıyorum sana.
2: Tabii sana gösteririm birazdan. O yol komple
1: ama şey
2: arabalar
1: yapma,
2: bekliyor.
1: Dur bir bekle paylaşmayalım.
2: Yo ben paylaşmak için yapmam
1: tamam,
2: zaten.
1: Yani
2: ben
1: yetkililer
2: paylaşmam.
1: Duyuyorsa en azından belki hızlıca bir müdahale ederler.
2: Tabii. Akşama geçeceğim oradan. Bilmem artık yoksa elimde video var.
1: Allah aşkına bak yetkili varsa duyan bizi. Didem'in feryadına kulak versin. Aslında sadece Didem'in değil. İnanın herkes bu konudan çok şikayetçi.
2: Abi zaten yollar kötü. Her evet. Yerde tangır tungur. 10 dakika yani 10 saniyede bir yolda durmak zorunda kalıyoruz.
1: Doğru
2: delikler, deşikler, kasisler var sürekli.
1: Evet yani benim yani böyle... aslında üzüldüğüm konu bu seçim dönemine doğru bu tamiratların ortaya çıkması biraz can sıkıcı.
2: Abi göstermelik zaten. Başlıyorlar sonu
1: dur,
2: yok.
1: Dur girmeyelim çok onunla şimdi. Dur.
2: Sonu yok.
1: Yoksa programı bitiremeyiz bak o konuya girersek.
2: Hayır bitirirlerse anlayacağım ama bak.
1: Yaparlar ya.
2: Uyum ona.
1: Yaparlar merak etme ya. Vallahi
2: tamam.
1: Yaparlar emin ol.
2: Tamam.
1: Yani bu kadar
2: İlan
1: güzel
2: bu kadar
1: anlatımdan sonra muhtemelen yapacaklardır. Güzel bir konuya da denk geldi.
2: Evet.
1: Teşekkür ederiz. Kısa bir mola verelim millet. Ardından tekrar burada olacağız. Didem'e de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili Fatma'ya da.
3: Ben de teşekkür ederim.
1: O güzel ürünlerinden satın almanız lazım. Çünkü yani special ürün, özel ürün.
3: Teşekkür ederim.
1: Çoklu üretim yok. Talebe göre üretim
3: evet.
1: Var. İstediğiniz her şeyi üretebiliyor. Zaten sayfasına girerseniz
2: kişiye
1: handcraft
2: özel.
1: Design mıydı? Handcraft design.
3: Evet.
1: Instagram sayfasına girerseniz arkadaşlar tüm ürünleri orada görebilirsiniz. Bize de çok güzel anahtarlıklar getirdi. Vallahi çok mutlu olduk sabah sabah.
3: Annecinin
1: güzel
3: ellerine sağlık.
1: Hediyeleri
3: ya.
1: Bize getirdiğin için annenin de ellerinden öpüyoruz vallahi.
2: Bir de çok nezaketli kurabiyeler de efsane.
1: Evet ya onu söylemedik. Bak,
2: gerçekten.
1: Kurabiye de.
2: Evet.
1: Vallahi her şey için çok teşekkür ediyoruz sana.
3: Şey.
1: Renk attın programa çok teşekkür ettik.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Tan Taşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
1: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
3: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
5: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni BAIC VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
6: BAIC, always be with you.
7: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533-888-0468.
8: Yarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
9: Ne güzel şey düşünün.
10: Yeni arı.

0: Fest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: Sigorta ödeme.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli...

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: Banyolar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: yağdanlık 79 lira, silinebilir dörtlü Amerikan servisleri 224 lira, katlanabilir portatif rende 279 lira. Ayrıca seçili ales, çarşaf, havlu ve plastik çöp kovalarında net %50 indirim. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir araya gelerek bu çok sevilen hit şarkıyı müzikseverlerle buluşturdular. Yemin ettim şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Asırlardır yalnızım yalnız.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: www.kratos.com. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Fest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen isim Mavi Gri burada. Şarkısı İlaç Ol Yaralarıma, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

ekibi sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise tarzıyla fark yaratan özel bir ses Kıbrıs'ın gurur kaynağı Buray burada. Ne oldu bize ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim bulacağımları kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: 479 lira. Ayrıca seçili ales, çarşaf, havlu ve plastik çöp kovalarında net %50 indirim. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

dinliyoruz. Şimdi ise bir düetle birlikte Serdar Ortaç ve Teoman ikilisi burada müzikseverlerle paylaştıkları ilk günden itibaren çok sevilen ve yoğun istek alan çalışmaları. Ne yapayım tabiatım böyle. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen söz yazarı ve bestecilerinden biri Oğuzhan Koç burada. Ön plana çıkan hit şarkılarından bir tanesi. Bittiyle sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit Müzik burada.

Şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli isimlerinden biri Sezen Aksu burada. Yıllar boyu paylaştığı birçok şarkıyla pop müziğe adeta yön verdi ve şarkıları çok sevildi. Yine o çok sevdiğiniz çalışmalarından biriyle şu nefeste sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik

0: günlerini sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki sevilen sesi Gökçe ve Pamela burada. Sizler tarafından da tam not alan düetleri adresler karıştı. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Kalbi

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
4: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapı

0: 79 lira. Ayrıca seçili ales, çarşaf, havlu ve plastik çöp kovalarında net %50 indirim. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı. Bu güzel cuma gününde yine günün ortasında birlikteyiz, buluştuk ve sizlerle en güzel şarkıları yine buluşturmak için bu frekansta sizlerle bu saat dilimi içerisinde buluştum. Tabii ki de sadece şarkı dinlemeyeceğiz. Bir yandan keyifli konularım var. Böyle konuşacağımız, değerlendireceğimiz, bir yandan müzik dünyası, bir yandan gündemimizde, adamımızda neler oluyor? Hepsini konuşuyoruz bu frekansta ve Enerji Keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
5: Öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
6: Gişekıbrıs.com.
7: Hit müzik burada.
8: Kıbrıs seni dinliyor.
7: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladığı gibi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta ve biz her sabah sabahların efendisiyle buluşuyoruz. Eğer bu frekansa denk geliyorsanız sabah 8-9 arası çok şanslısınız. Çünkü her sabah saat 8-9 arası sabahların efendisiyle birlikte burada bu frekansa bir soru soruyoruz. Tabii bu soruyu sosyal medya hesaplarımızda da paylaşıyoruz. Enerji 931'in hikayeler bölümünde paylaşıyoruz ve bir buton koyuyoruz cevap verebilmeniz için ve siz de tabii cevaplar veriyorsunuz. Sağ olun, gerçekten çok güzel katılımlar oluyor. Verdiğiniz cevaplara böyle burada yorumluyoruz, değerlendiriyoruz, konuşuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz derken programın sonunda da böyle bazen 6 kişi, bazen 7 kişi, bazen 9 kişiye birbirinden güzel hediyeler veriyoruz. Detaylar sosyal medyamızda. Bizleri takip edenler çok şanslı, zaten hediyelere doyamıyorlar ve biz de hediye vermekten böyle çok keyif alıyoruz. O yüzden takipleyin bizleri sosyal medya hesaplarımızdan. Sabahları, hafta içi sabahta tabii 8-9 arası burada buluşalım.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi çımızıyla devam ediyor ve bir dergi yaklaşık 300 bin kişinin oylarıyla hazırladığı 2026 daha böyle en çok ziyaret edilen, en çok sevilen 2026'nın en iyi şehirlerini seçmiş. İstanbul dünya listesinde yalnızca 97.68 puanla üçüncüyken Bangkok ve 97 puanla Paris'i geride bırakıyor İstanbul. Ve Avrupa sıralamasında İstanbul 95 puanla ikinci sıraya yerleşiyor. Avrupa'nın zirvesinde Paris bulunuyor. İstanbul'un yüksek puanında Boğaz, Tarihi Yarımada, saraylar, müzeler, kapalı çarşı ve zengin gastronomi kültürü etkili oluyor. Listenin ilk 10'unda ayrıca Roma, Valletta, Şangay, Tokyo, Seoul, Sydney ve Amsterdam yer alıyor. Özellikle geçen yıl ilk 20'ye giremeyen Bangkok'un bu yıl birinci olması da dikkat çekici. Yani İstanbul 2026'da hem dünyanın hem de Avrupa'nın en gözde şehirleri arasında zirve yarışına damga vurdu. Ya zaten İstanbul'un üstüne yok gerçekten. Bizlere de hem yakın olmasıyla böyle sık sık zaten ziyaret ediyorsunuzdur. Etmeyenleriniz varsa kesinlikle tavsiye edilir. Hani bu ekonomi şartlarında biraz turistik olarak İstanbul'u gezmek maalesef zorlaşsa da yine de her insanın hayatında bir kez görmesi gereken bir şehir ki aramızda ben dahil orada yaşayanlarınız da vardır. Burada biz benim buraya göçtük İstanbul'dan. Ya gayet keyifli, güzel, romantik, heyecanlı, maceralı, hüzünlü bir şehir, değişik bir şehir. Her şey var taşı toprağı altın ama maalesef o taşı toprağı biraz bozdular. O yüzden maalesef şu an böyle kötüye doğru gidiyor. Ama yine de her şeye rağmen çok güzel bir şehir tabii ki de.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
4: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
5: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin silkeleme makinesi 16.999 lira.
6: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
7: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: Hit müzik burada. 93.1

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi herkesin yerinde olmak istediği 4 burç varmış. Onlar Aslan, Boğa, Yay ve Terazi. Aslan özgüveni, dikkat çekiciliğinden kaynaklı böyle duruşuyla var olan bir burç. Boğa böyle hayatın keyfini çıkaran bir burç olduğu için işte güzel yemekler, konforlar, lüks yaşam falan. Yay da özgürlüğü ve iyimserliğiyle dikkat çektiği için çok böyle tercih edilen bir burç. Ve Terazi zarif, kibar, böyle tavırlar, böyle aurası farklı bir burç. Eğer bu 4 burçtan biriyseniz çok şanslısınız. Sizin yerinizde olmak isteyen binlerce insan var. Ama herkesin burcu kendine, herkesin enerjisi, güzelliği, duruşu kendine tabii ki de böyle de bir durum var. Enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Sibel Can ve APO işbirliği ile açılış yaptık yeni saati ve şimdi Model grubuyla devam edeceğiz. Biraz rock soundları ve sonrasında güne devam ediyor olacağız. Güzel bir cuma günü diliyorum herkese. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Arya Girne'de.
1: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Ne güzel şey düşünülmek.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: Yeni arayın.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi motosiklet tutkunlarına harika bir festivalden bahsedeceğim. Biker Ladies Cyprus adlı bir motosiklet kulübü 24-25 Ekim'de Kaplıca Otel'de Kıbrıs'ta ilk kez 2 gün sürecek konaklamalı bir motosiklet festivali düzenleyecekler. Teması şu: özgürlük, müzik ve tutku. 2 gün boyunca sürecek ve standlar, çekilişler, yarışmalar, motosiklet aktiviteleri ve daha fazlası sizleri bekliyor. Daha fazlası bölümünde tabii ki müzik de olacak bu etkinlikte 2 gün boyunca. 24 Ekim Cumartesi DJ Soy'dan Niyal Öztürk Band Pembe Gül Bayram sahne alacak. Pazar günü de ben sizlerle olacağım öğlen 2'den artık akşama kadar. Normalde 18'e kadar sürecek 25 Ekim pazar günü etkinlik ama ben sizlerle DJ performans sağlayacağım. Çok güzel şarkılar hazırladım. Çok eğleneceğiz. İster çadır kurun, ister otelde konaklayın. Dediğim gibi Kaplıca Otel'de cumartesi 15'ten gece yarısına kadar, pazarsa saat sabah 10'dan 18'e kadar katılım sağlayabiliyorsunuz. Tüm motosiklet kulüpleri ve tutkunları Kaplıca'ya davetli 24-25 Ekim tarihlerinde. Detayları Biker Ladies Cyprus Instagram hesabından bulabilirler. Detaylar orada. Radyonuz Enerji'de de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
3: Adını dağlara yazdım, yârim buldum, camları kastım.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Combos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Kıbrıs mağazalarında kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri:

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Manifest grubunun konseri gerçekleşecek 28 Kasım Cumartesi günü Concordia Otel'de ve biletler çok az kaldı, tükenmek üzere. Satışta Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve aplikasyonunda bulabilirsiniz. Ve Manifest demişken de radyonuz Enerji'de şimdi daha iyi şarkılarıyla sizlerle.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Keyifli şarkılarla bu güzel cuma gününe devam etmekteyiz.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişe Kıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
3: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: işiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil post teknolojisiyle buluşturun.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
2: Sigorta. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: enerji keyfi.
1: Hişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takiplemeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel hediyeler veriyoruz her gün, hafta içi her gün. Özellikle sabahların efendisiyle birlikte hemen hemen 6-7-8 kişiye böyle hediyelerimiz oluyor her hafta içi. Yapmanız gereken şey, size soru soruyoruz. Soruları cevaplamak, yaratıcı bir şekilde. Soruları da sosyal medyamızda hikayeler bölümünden paylaşıyoruz. Yani özetle bizi takip edin. Bir yandan çekilişlerimiz oluyor tabii ki de. Katılmak için tabii ki yine sosyal medyamızı takiplemeniz gerekiyor. Enerji 931 NRG Play.com hesaplarından takiplerinizi bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
3: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
5: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
6: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir, sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533-881-1999.
7: Bayık, always be with you.
8: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
9: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
10: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548-817-1111.
11: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533-866-1310.
12: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533-888-0468.
13: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jewel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
14: Gişekıbrıs.com.
15: Hit müzik burada.
16: Kıbrıs seni dinliyor.
15: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik ve bir haftanın daha sonundayız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hafta sonu Pop 20 listemize buluşuyor olacağız. Cumartesi günü saat 16'da, pazar günü saat 12'de buluşacağız ve Pop 20'nin sonunda sizleri bir hediye bekliyor olacak. Detaylar sosyal medyamızda, hafta içi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.
2: Asırlardır yalnızım.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura ey deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su,

kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: yağdanlık 79 lira, silinebilir dörtlü Amerikan servisleri 224 lira, katlanabilir portatif rende 279 lira. Ayrıca seçili ales, çarşaf, havlu ve plastik çöp kovalarında net %50 indirim. Gerçek kampanyalar

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kışınır yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
2: Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

kıbrısın, kıbrısın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Sonbahar fırsatları Cypress Express'te başladı. Yepyeni

0: bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yarim bulacağımlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kızını anlatmayalım. Sen de

0: Millete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Türksel web sitesi ve mobil uygulamasında. Türksel'le bağlan hayata.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Nokta.com.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Nyarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Nyarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
3: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın.

Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: yaz geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Türksel web sitesi ve mobil uygulamasında. Türksel'le bağlan hayata.
1: Öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jewel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
5: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee In Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee In Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise...

0: kolayca verebilirsiniz. Oh. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerlidir. Pizza pizza. Mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza pizza pizza.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem

0: sahiplerliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
2: Düştü.

0: hiçbir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Arya Girne'de.
1: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim bulacağımlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hit müzik burada. Enerji.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar.

0: Bir yere ayrılma. Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bugün

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.